0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Kurban Bayramı vesilesiyle barışın ve mutluluğun gelmesini ve hayatının pozitiflik ve mutlulukla aydınlanmasını diliyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Heyces Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabaş.
3: Kurban Bayramı ile artık bayram coşkusu zamanı. Ailenizle birlikte mutlu ve güzel bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız ve zenginliğiniz daha da fazla olsun. Bayramınız kutlu olsun.
2: Dönerci Hasan Usta'nın yeri Hasan Akdoğan.
1: Tüm Müslüman aleminin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, sevgi, anlayış ve barışın devamlı olup hayırlara vesile olması dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Şenel Yapı Cam Balkon Dünyası Ahmet Şenel.
3: Kurban Bayramı'nda iyi niyetin ruhunuzu, kalplerinizi ve haneninizi nazikçe doldurmasına izin verin. Mutlu bayramlar.
2: Kavak İnşaat Ali Kavak.
1: Tüm insanlar neşe ve mutluluk sularında yüzsün. Bugün sevilme günü, hüzün ve mutsuzlukları bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya kutlayalım. İyi bayramlar.
2: Renk Taş Mermer Alper Anarat.
3: Kurban Bayramı'nın sevgiyle gelmesi ve bütün ailenize bolca mutluluk getirmesi dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Milka Pastanesi.
1: Hayırlı ve bir o kadar da bereketli bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Akman Demir Doğrama Berati Akman.
3: Kurban Bayramı'nın toplumumuza sağlık, neşe, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket getirmesi dileğiyle hayırlı bayramlar.
2: Bafra Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü.
1: Hayat nefes aldığımız anlardan ibarettir. Gerçek olan güzellikler paylaşıldıkça anlaşılır. Biz de bu güzel günde birlikte yaşamanın ve paylaşmanın huzuruna kavuşalım. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Dere Yapı Cem Dere.
3: Kardeşlik bağlarının güçlendiği, sevgilerin çoğaldığı, umutlu ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Yörem Pide, Duran Karamuk.
1: Dualarınızın kabul, sofralarınızın bereketli olduğu bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Balcı Gross Market.
3: Gönüller bir, sofralar bereketli, yüzler mutlu olsun. Kurban Bayramınız neşe içinde kutlu olsun.
2: Teknik Beyaz Eşya Servisi Emrah Çil.
1: Kurban Bayramı'nda sevdiklerinizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel bayramda hepinize sevgi, saygı ve esenlikler diliyoruz.
2: Uzman Besi Çiftliği Emrah Durmuş.
3: Kurban Bayramı, fedakarlığın, yardımlaşmanın ve sevginin doruğa çıktığı müstesna günlerdir. Bayramınızı içtenlikle kutlarız.
2: Kaya Otolastik Erkan Kaya.
1: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
2: Aksu Tarım Erol Aksu.
3: Gülümsemelerin eksik olmadığı, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz neşeli bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Oto Önal Ford Transit Özel Bakım Servisi Erhan Önal ve Ahmet Önal.
1: Yüreklerinizin neşeyle dolu olduğu, gönüllerinizi ferahlatacak bir Kurban Bayramı geçirmenizi dileriz.
2: Bafra Davet ve Toplantı Merkezi.
3: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği, umut dolu, mutluluk dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: İstanbul Sarıyer Börekçisi Mehmet Yüzücü.
4: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Karaca Medya Turgay Karaca.
5: Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Öztürk Oto Anahtar Hasan Öztürk.

0: bayramınız mübarek olsun.
1: Yağmur tanecikleri gibi bereketli olsun sofranız, hırçın denizin dalgaları gibi huzur dolsun hayatınız. Güzel şarkıların melodileri gibi mutluluklar renk katsın hayatınıza, en kötü gününüzde bile umutla bakın dünyaya, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Efrah Gıda, Hasan Yıldız.
3: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Bu mübarek günün birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlendirmesini, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Azat Pirinç Fabrikası, Haydar Demir ve Serdar Demir.
4: Hicre Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Bafra Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Hurşit Tulum.
4: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Ova Emlak İnşaat, Hüseyin Torun ve Fatma Torun.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Daikin Yetkili Servisi Yetkili Bayi Ahmet Çelebi ve Ekrem Akça.
4: Bu güzel ayın mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bayramınızı kutlarız.
2: Alaçam Dönerci Ali Usta, Ali Özkan Bedir.
4: Kurban Bayramı'nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Bafra Yanmar Solis Yetkili Bayi Arıcı Otomotiv, İsmail Arıcı ve Hüseyin Arıcı.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Bafra Ziraat Oda Başkanı Osman Tosuner.
4: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Taşan Kepçe, İzzet Cephe.
4: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Bafra Egemzade İnşaat Emlak, Ferdi Sevinç.
4: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız.
2: Semt Süpermarket, Mahmut Tüysüz.
4: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk, sevinç ve huzur dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Ceylan Mobilya, Mecit Ceylan.
4: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Asel Mobilya, Zafer Şahin.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Tursunlar Tarım, Mehmet Dursun.
4: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Genç Çakır.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Osmanlı Motors, Mevlüt Şaşkan ve Ahmet Şaşkan.
4: Mübarek Kurban Bayramınızı sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi diliyoruz. Hayırlı bayramlar.
2: Yelken Restoran, Muhammer Kara.
4: Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi diliyoruz. Hayırlı bayramlar.
2: İki Yıldız Ambalaj Temizlik Ürünleri Muharrem Akdoğan.
5: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
2: Arslan Kardeşler Biçer Döver Bakım ve Onarım Servisi Murat Arslan ve Yusuf Arslan.
5: Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik ederiz.
2: Özen Soğutma, İbrahim Yılmaz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
2: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Şimdi yeni ve modern ikinci şubesiyle hizmetinizde. Çıtır çıtır kol böreği, eşsiz lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah ikinci şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Bozkurt Isı Yapı Dekorasyon Doğalgaz, Musa Bozkurt.
1: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizde. İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
2: Aslantaş Sigorta, Muzaffer Aslantaş.
1: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
2: Niyapı, Nihat Ayfer.
1: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Reis Metal, Oktay Gök.
1: Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
2: Eylül Oto Yıkama, Oktay Yılmaz.
1: Mübarek bayramınız tüm İslam alemine kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. İyi bayramlar.
2: Mert Otogaz, Salim Nar ve Ömer Nar.
1: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu bayramın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. İyi bayramlar.
2: Başaloğlu Sigorta, Ömür Başaloğlu.
1: Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan bayramınız mübarek olsun.
2: Keskin Teknik Servis, Onur Keskin.
1: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bayram bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
2: Taş Makine, Osman Taş.
1: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Bayramı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
2: Öztürk Doğutaş Gayrimenkul Danışmanlığı, Öztürk Doğutaş.
1: Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan bayramınız mübarek olsun.
2: Güngör Ticaret, Ramazan Güngör ve Engin Güngör.
3: Yüce Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Gökmenler Et Pazarı, Alperen Gökmen.
3: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Titiz Halı Yıkama, Şaban Yurduseven.
3: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Yusuf Usta, Yusufcan Altınışık.
3: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Mavi İnşaat Emlak, Salih Yiğit ve Fatih Yiğit.
3: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Usta Traktör Jöhondere Yetkili Servisi, Samet Usta.
3: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Çetinkaya Düğün Salonu, Sefa Bekgöz.
3: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız.
2: Acar Otomotiv, Selim Acar.
3: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk, sevinç ve huzur dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Ova Et Market, Selman Gökmen.
3: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Kof Otomotiv, Ramazan Kof.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Akan sular

0: bayramınız mübarek olsun.
1: Kurban Bayramı vesilesiyle barışın ve mutluluğun gelmesini ve hayatının pozitiflik ve mutlulukla aydınlanmasını diliyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Lokman Aktar İpek Şifa Evi, Mehmet Gül Bahçe.
3: Kurban Bayramı ile artık bayram coşkusu zamanı. Ailenizle birlikte mutlu ve güzel bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız ve zenginliğiniz daha da fazla olsun. Bayramınız kutlu olsun.
2: Uçar Yapı Şevket Uçar ve Ersoy Uçar.
1: Tüm Müslüman aleminin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, sevgi, anlayış ve barışın devamlı olup hayırlara vesile olması dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Bafra Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Öcal.
3: Kurban Bayramı'nda iyi niyetin, ruhunuzu, kalplerinizi ve hanenizi nazikçe doldurmasına izin verin. Mutlu bayramlar.
2: Arslan Pen, Şükrü Arslan ve Alaaddin Arslan.
1: Tüm insanlar neşe ve mutluluk sularında yüzsün. Bugün sevilme günü, hüzün ve mutsuzlukları bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya kutlayalım. İyi bayramlar.
2: Peraklas Mobilya.
3: Kurban Bayramı'nın sevgiyle gelmesi ve bütün ailenize bolca mutluluk getirmesi dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Fotolens Tayfun Tiryaki.
1: Hayırlı ve bir o kadar da bereketli bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Turgay Usta, Turgay Civelek.
3: Kurban Bayramı'nın toplumumuza sağlık, neşe, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket getirmesi dileğiyle hayırlı bayramlar.
2: Topkaya İnşaat Özgür Topkaya.
1: Hayat nefes aldığımız anlardan ibarettir. Gerçek olan güzellikler paylaşıldıkça anlaşılır. Biz de bu güzel günde birlikte yaşamanın ve paylaşmanın huzuruna kavuşalım. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Kamyon Dürüm Umut Genç.
3: Kardeşlik bağlarının güçlendiği, sevgilerin çoğaldığı, umutlu ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Acar Gübre Yusuf Acar.
1: Dualarınızın kabul, sofralarınızın bereketli olduğu bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Kasapoğlu Musa Kör.
3: Gönüller bir, sofralar bereketli, yüzler mutlu olsun. Kurban Bayramınız neşe içinde kutlu olsun.
2: Turanlar Galeri Remzi Turan.
1: Kurban Bayramı'nda sevdiklerinizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel bayramda hepinize sevgi, saygı ve esenlikler diliyoruz.
2: Eroğlu Ticaret Spot İkinci El Eşya Borsası Savaş Eroğlu.
3: Kurban Bayramı, fedakarlığın, yardımlaşmanın ve sevginin doruğa çıktığı müstesna günlerdir. Bayramınızı içtenlikle kutlarız.
2: Sözen Ambalaj Ersan Sözen.
4: Mübarek Kurban Bayramı sizlere ve ailenize bol mutluluk, bol huzur getirsin. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Avcıoğlu Otomotiv Hüseyin Avcı.
5: Burası Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.

0: bayramınız mübarek olsun.
1: Gülümsemelerin eksik olmadığı, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz neşeli bir kurban bayramı dileriz.
2: Balkaymak dondurma, Feyzullah Genç.
3: Yüreklerinizin neşeyle dolu olduğu, gönüllerinizi ferahlatacak bir kurban bayramı geçirmenizi dileriz.
2: Egeoğlu Pirinç Hüseyin Ege.
1: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği, umut dolu, mutluluk dolu bir kurban bayramı dileriz.
2: Kurtoğlu İklimsa Bayi Servisi Kemal Kurt.
4: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Akkuş Unlu Mamulleri Mesut Akkuş ve Recep Akkuş.
4: Bayramlar, kalplerin birleştiği, sevincin paylaştıkça çoğaldığı, aile olmanın değerinin derinden idrak edildiği en güzel zamanlardır. Ailelerimizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diliyorum. Kurban bayramımız mübarek olsun.
2: Bafra Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Muharrem Uyar.
5: Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Özel Yeşil Bafra Sürücü Kursu.
6: Mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyor. Sevinç ve huzur kaynağı olan bayramımızın birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, kıymetli hemşehrilerimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum.
2: Bafra Anahtar Parti İlçe Başkanı Osman Engiz.
5: Yağmur tanecikleri gibi bereketli olsun sofranız, hırçın denizin dalgaları gibi huzur dolsun hayatınız. Güzel şarkıların melodileri gibi mutluluklar renk katsın hayatınıza, en kötü gününüzde bile umutla bakın dünyaya, kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Köprübaşı meşhur köftecisi Hakkı Baskı ve Şakir Baskı.
4: Kurban bayramınız mübarek olsun. Bu mübarek günün birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlendirmesini, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Keskin Sigorta Serdar Keskin.
7: Yüce Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek kurban bayramını kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Çiğ köfteci Ömer Usta, Sinan Ağoğlu.
7: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Altınkaya Yemek Sezai Şener.
7: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek kurban bayramınızı kutlarız.
2: Ümit Reklam, Ümit Çağşur ve Mert Mustafa Çağşur.
7: Bu güzel ayın mübarek kurban bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Vinç ve Bafra Konteyner Yılmaz Uyar.
7: Kurban Bayramı'nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Alaçam Tekkeşinler Zahire, Adem Yılmaz ve Taşkın Yılmaz.
7: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Ağoğlu Ticaret Hamza Bayrak.
7: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Sezgin İnşaat Ümit Sezgin.
7: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Özkan Sürücü Kursu.
7: Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Radyo Moda Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demirel.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Hasan Usta'nın yeri. Nişan, kına, düğün, mevlüt ve tüm özel günlerinizde toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Birbirinden lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla özel günlerinize lezzet katıyoruz.

0: Aslan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Gerçekten.
1: Bayramınız mübarek olsun.
2: Kurban Bayramı vesilesiyle barışın ve mutluluğun gelmesini ve hayatının pozitiflik ve mutlulukla aydınlanmasını diliyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Heyces Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabaş.
4: Kurban Bayramı ile artık bayram coşkusu zamanı. Ailenizle birlikte mutlu ve güzel bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız ve zenginliğiniz daha da fazla olsun. Bayramınız kutlu olsun.
3: Dönerci Hasan Usta'nın yeri Hasan Akdoğan.
2: Tüm Müslüman aleminin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, sevgi, anlayış ve barışın devamlı olup hayırlara vesile olması dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Şenel Yapı Cam Balkon Dünyası Ahmet Şenel.
4: Kurban Bayramı'nda iyi niyetin, ruhunuzu, kalplerinizi ve haneninizi nazikçe doldurmasına izin verin. Mutlu bayramlar.
3: Kavak İnşaat Ali Kavak.
2: Tüm insanlar neşe ve mutluluk sularında yüzsün. Bugün sevilme günü, hüzün ve mutsuzlukları bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya kutlayalım. İyi bayramlar.
3: Renk Taş Mermer Alper Anarat.
4: Kurban Bayramı'nın sevgiyle gelmesi ve bütün ailenize bolca mutluluk getirmesi dileğiyle mutlu bayramlar.
3: Milka Pastanesi.
2: Hayırlı ve bir o kadar da bereketli bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Akman Demir Doğrama Berati Akman.
4: Kurban Bayramı'nın toplumumuza sağlık, neşe, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket getirmesi dileğiyle hayırlı bayramlar.
3: Bafra Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü.
2: Hayat nefes aldığımız anlardan ibarettir. Gerçek olan güzellikler paylaşıldıkça anlaşılır. Biz de bu güzel günde birlikte yaşamanın ve paylaşmanın huzuruna kavuşalım. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Dere Yapı Cem Dere.
4: Kardeşlik bağlarının güçlendiği, sevgilerin çoğaldığı, umutlu ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Yörem Pide, Duran Karamuk.
2: Dualarınızın kabul, sofralarınızın bereketli olduğu bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle mutlu bayramlar.
3: Balcı Gross Market.
4: Gönüller bir, sofralar bereketli, yüzler mutlu olsun. Kurban Bayramınız neşe içinde kutlu olsun.
3: Teknik Beyaz Eşya Servisi Emrah Çil.
2: Kurban Bayramı'nda sevdiklerinizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel bayramda hepinize sevgi, saygı ve esenlikler diliyoruz.
3: Uzman Besi Çiftliği Emrah Durmuş.
4: Kurban Bayramı, fedakarlığın, yardımlaşmanın ve sevginin doruğa çıktığı müstesna günlerdir. Bayramınızı içtenlikle kutlarız.
3: Kaya Otolastik Erkan Kaya.
2: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
3: Aksu Tarım Erol Aksu.
4: Gülümsemelerin eksik olmadığı, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz neşeli bir Kurban Bayramı dileriz.
3: Oto Önal Ford Transit Özel Bakım Servisi Erhan Önal ve Ahmet Önal.
2: Yüreklerinizin neşeyle dolu olduğu, gönüllerinizi ferahlatacak bir Kurban Bayramı geçirmenizi dileriz.
3: Bafra Davet ve Toplantı Merkezi.
4: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği, umut dolu, mutluluk dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
3: İstanbul Sarıyer Börekçisi Mehmet Yüzücü.
5: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
3: Karaca Medya, Turgay Karaca.
6: Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
3: Öztürk Oto Anahtar, Hasan Öztürk.

0: Radyo Moda.
1: Şimdi reklamlar.
0: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 69 29 0543 836 69 29 Adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Yağmur tanecikleri gibi bereketli olsun sofranız, hırçın denizin dalgaları gibi huzur dolsun hayatınız. Güzel şarkıların melodileri gibi mutluluklar renk katsın hayatınıza, en kötü gününüzde bile umutla bakın dünyaya, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Efrah Gıda, Hasan Yıldız.
3: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Bu mübarek günün birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlendirmesini, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Azat Pirinç Fabrikası, Haydar Demir ve Serdar Demir.
4: Hicre Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Bafra Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Hurşit Tulum.
4: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Ova Emlak İnşaat, Hüseyin Torun ve Fatma Torun.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Daikin Yetkili Servisi Yetkili Bayi Ahmet Çelebi ve Ekrem Akça.
4: Bu güzel ayın mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bayramınızı kutlarız.
2: Alaçam Dönerci Ali Usta, Ali Özkan Bedir.
4: Kurban Bayramı'nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Bafra Yanmar Solis Yetkili Bayi Arıcı Otomotiv, İsmail Arıcı ve Hüseyin Arıcı.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Bafra Ziraat Oda Başkanı Osman Tosuner.
4: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Taşan Kepçe, İzzet Cephe.
4: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Bafra Egemzade İnşaat Emlak, Ferdi Sevinç.
4: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız.
2: Semt Süpermarket, Mahmut Tüysüz.
4: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk, sevinç ve huzur dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Ceylan Mobilya, Mecit Ceylan.
4: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Asel Mobilya, Zafer Şahin.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Tursunlar Tarım, Mehmet Dursun.
4: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Genç Çakır.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Osmanlı Motors, Mevlüt Şaşkan ve Ahmet Şaşkan.
4: Mübarek Kurban Bayramınızı sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi diliyoruz. Hayırlı bayramlar.
2: Yelken Restoran, Muhammer Kara.
4: Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi diliyoruz. Hayırlı bayramlar.
2: İki Yıldız Ambalaj Temizlik Ürünleri, Muharrem Akdoğan.
5: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
2: Arslan Kardeşler Biçer Döver Bakım ve Onarım Servisi, Murat Arslan ve Yusuf Arslan.
5: Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik ederiz.
2: Özen Soğutma, İbrahim Yılmaz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla Yusuf Usta özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta. Lezzette güven, hizmette kalite.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Bozkurt Isı Yapı Dekorasyon Doğalgaz. Musa Bozkurt.
1: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
2: Aslantaş Sigorta. Muzaffer Aslantaş.
1: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
2: Ni Yapı, Nihat Ayfer.
1: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Reis Metal, Oktay Gök.
1: Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
2: Eylül Oto Yıkama, Oktay Yılmaz.
1: Mübarek bayramınız tüm İslam alemine kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. İyi bayramlar.
2: Mert Otogaz, Salim Nar ve Ömer Nar.
1: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu bayramın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. İyi bayramlar.
2: Başaloğlu Sigorta, Ömür Başaloğlu.
1: Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan bayramınız mübarek olsun.
2: Keskin Teknik Servis, Onur Keskin.
1: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bayram bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
2: Taş Makine, Osman Taş.
1: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Bayramı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
2: Öztürk Doğutaş Gayrimenkul Danışmanlığı, Öztürk Doğutaş.
1: Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan bayramınız mübarek olsun.
2: Güngör Ticaret, Ramazan Güngör ve Engin Güngör.
3: Yüce Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Gökmenler Et Pazarı, Alperen Gökmen.
3: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Titiz Halı Yıkama, Şaban Yurdu Seven.
3: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Yusuf Usta, Yusufcan Altınışık.
3: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Mavi İnşaat Emlak, Salih Yiğit ve Fatih Yiğit.
3: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Usta Traktör Jöhondere Yetkili Servisi, Samet Usta.
3: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Çetinkaya Düğün Salonu, Sefa Bekgöz.
3: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız.
2: Acar Otomotiv, Selim Acar.
3: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk, sevinç ve huzur dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Ova Et Market, Selman Gökmen.
3: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Kof Otomotiv, Ramazan Kof.
0: Radyo Moda 102.5.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Sosyalist Enternasyonal, CHP'deki mutlak butlan kararına rağmen Özgür Özel ve mevcut yönetimi tanımaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'na şeffaf, demokratik ve kapsayıcı olağanüstü kurultay çağrısı yapıldı. Çin'de avukat Su Yao, milyarder yapımcı Lin Qi'yi ölümcül zehirlerle öldürdü. Su, zehirleri probiyotik hap diye verip idam edildi. Lin Qi, Üç Cisim Problemi dizisinin yapımcısıydı ve Ne Transport for London X'te yer aldı. Alaaddin Yaylası'nda ailesinin kayıp ihbarı üzerine 3 yaşındaki Aybüke için jandarma, AFAD, sağlık ve gönüllü ekipler seferber oldu. Dronlar kullanılarak yapılan arama sabah saatlerinde sonuç verdi. Çocuk sağ bulundu. ABD Hazine Bakanlığı, İran ordusunun petrol satışlarına yeni yaptırımlar getirdi. Bu adımla İran'ın askeri güçlerini yeniden inşa etmesini ve bölgedeki tehditlerini finanse etmesini engellemeyi hedefliyor. Paravan şirketler ve gölge filolar yaptırım listesine eklendi. Yapay zeka şirketi Anthropic, 65 milyar dolar yatırım alarak değerini 965 milyar dolara çıkardı. Claude modeliyle OpenAI'yi geride bırakan şirket, ABD Savunma Bakanlığı ile hukuki anlaşmazlık yaşıyor.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Galatasaray MZT Teknik, Beşiktaş G'nin 78-75 yenerek Basketbol Süper Ligi Playoff çeyrek final serisini birbirine getirdi. Maçta sert savunma ve kritik basketler öne çıktı.

0: uzman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
1: Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 90 kuruştan, gram altınsa 6788 lira 88 kuruştan işlem görüyor.
2: Finans. Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olurken Orta ve Doğu Karadeniz'de de benzer şekilde yağışlar görülecek. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Tokat ve Ordu çevresinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Samsun'da bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Ordu'da bugün parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olurken yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sinop'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hava aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla geçecek. Amasya'da bugün parçalı ve çok bulutlu hava aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla seyredecek. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
3: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
4: Şimdi reklamlar.
5: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Şimdi yeni ve modern ikinci şubesiyle hizmetinizde. Çıtır çıtır kol böreği, eşsiz lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah ikinci şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube, Pazar Sokak, Büyük Otopark karşısı. Eski şube, Hacı Nabi Mahallesi, Eski Belediye karşısı. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Lezzetin en çıtır hali. Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Kurban Bayramı vesilesiyle barışın ve mutluluğun gelmesini ve hayatının pozitiflik ve mutlulukla aydınlanmasını diliyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Lokman Aktar İpek Şifa Evi, Mehmet Gül Bahçe.
3: Kurban Bayramı ile artık bayram coşkusu zamanı. Ailenizle birlikte mutlu ve güzel bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız ve zenginliğiniz daha da fazla olsun. Bayramınız kutlu olsun.
2: Uçar Yapı Şevket Uçar ve Ersoy Uçar.
1: Tüm Müslüman aleminin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, sevgi, anlayış ve barışın devamlı olup hayırlara vesile olması dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Bafra Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Öcal.
3: Kurban Bayramı'nda iyi niyetin, ruhunuzu, kalplerinizi ve haneninizi nazikçe doldurmasına izin verin. Mutlu bayramlar.
2: Arslan Pen, Şükrü Arslan ve Alaaddin Arslan.
1: Tüm insanlar neşe ve mutluluk sularında yüzsün. Bugün sevilme günü, hüzün ve mutsuzlukları bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya kutlayalım. İyi bayramlar.
2: Pera Klas Mobilya.
3: Kurban Bayramı'nın sevgiyle gelmesi ve bütün ailenize bolca mutluluk getirmesi dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Fotolens Tayfun Tiryaki.
1: Hayırlı ve bir o kadar da bereketli bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Turgay Usta, Turgay Civelek.
3: Kurban Bayramı'nın toplumumuza sağlık, neşe, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket getirmesi dileğiyle hayırlı bayramlar.
2: Topkaya İnşaat Özgür Topkaya.
1: Hayat nefes aldığımız anlardan ibarettir. Gerçek olan güzellikler paylaşıldıkça anlaşılır. Biz de bu güzel günde birlikte yaşamanın ve paylaşmanın huzuruna kavuşalım. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Kamyon Dürüm Umut Genç.
3: Kardeşlik bağlarının güçlendiği, sevgilerin çoğaldığı, umutlu ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Acar Gübre Yusuf Acar.
1: Dualarınızın kabul, sofralarınızın bereketli olduğu bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Kasapoğlu Musa Kör.
3: Gönüller bir, sofralar bereketli, yüzler mutlu olsun. Kurban Bayramınız neşe içinde kutlu olsun.
2: Turanlar Galeri Remzi Turan.
1: Kurban Bayramı'nda sevdiklerinizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel bayramda hepinize sevgi, saygı ve esenlikler diliyoruz.
2: Eroğlu Ticaret Spot İkinci El Eşya Borsası Savaş Eroğlu.
3: Kurban Bayramı, fedakarlığın, yardımlaşmanın ve sevginin doruğa çıktığı müstesna günlerdir. Bayramınızı içtenlikle kutlarız.
2: Sözen Ambalaj Ersan Sözen.
4: Mübarek Kurban Bayramı sizlere ve ailenize bol mutluluk, bol huzur getirsin. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Avcıoğlu Otomotiv Hüseyin Avcı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Gülümsemelerin eksik olmadığı, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz neşeli bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Balkaymak Dondurma, Feyzullah Genç.
1: Yüreklerinizin neşeyle dolu olduğu, gönüllerinizi ferahlatacak bir Kurban Bayramı geçirmenizi dileriz.
2: Egeoğlu Pirinç Hüseyin Ege.
1: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği, umut dolu, mutluluk dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Kurtoğlu İttim Sabahi Servisi Kemal Kurt.
3: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Akkuş Unlu Mamulleri Mesut Akkuş ve Recep Akkuş.
3: Bayramlar, kalplerin birleştiği, sevincin paylaştıkça çoğaldığı, aile olmanın değerinin derinden idrak edildiği en güzel zamanlardır. Ailelerimizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diliyorum. Kurban bayramımız mübarek olsun.
2: Bafra Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Muharrem Uyar.
4: Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Özel Yeşil Bafra Sürücü Kursu.
5: Mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyor. Sevinç ve huzur kaynağı olan bayramımızın birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, kıymetli hemşehrilerimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum.
2: Bafra Anahtar Parti İlçe Başkanı Osman Engiz.
4: Yağmur tanecikleri gibi bereketli olsun sofranız, hırçın denizin dalgaları gibi huzur dolsun hayatınız. Güzel şarkıların melodileri gibi mutluluklar renk katsın hayatınıza, en kötü gününüzde bile umutla bakın dünyaya, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Köprübaşı meşhur köftecisi Hakkı Baskı ve Şakir Baskı.
3: Kurban bayramınız mübarek olsun. Bu mübarek günün birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlendirmesini, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Keskin Sigorta Serdar Keskin.
6: Yüce Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban bayramını kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Çiğ köfteci Ömer Usta, Sinan Ağoğlu.
6: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Altınkaya Yemek, Sezai Şener.
6: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Ümit Reklam, Ümit Çağşur ve Mert Mustafa Çağşur.
6: Bu güzel ayın mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Vinç ve Bafra Konteyner Yılmaz Uyar.
6: Kurban Bayramı'nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Alaçam Tekkeşinler Zahire. Adem Yılmaz ve Taşkın Yılmaz.
6: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Ağoğlu Ticaret Hamza Bayrak.
6: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Sezgin İnşaat Ümit Sezgin.
6: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Özkan Sürücü Kursu.
6: Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Radyo Moda Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demirel.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Kurban Bayramı vesilesiyle barışın ve mutluluğun gelmesini ve hayatının pozitiflik ve mutlulukla aydınlanmasını diliyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Heyces Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabaş.
3: Kurban Bayramı ile artık bayram coşkusu zamanı. Ailenizle birlikte mutlu ve güzel bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız ve zenginliğiniz daha da fazla olsun. Bayramınız kutlu olsun.
2: Dönerci Hasan Usta'nın yeri Hasan Akdoğan.
1: Tüm Müslüman aleminin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, sevgi, anlayış ve barışın devamlı olup hayırlara vesile olması dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Şenel Yapı Cam Balkon Dünyası Ahmet Şenel.
3: Kurban Bayramı'nda iyi niyetin, ruhunuzu, kalplerinizi ve haneninizi nazikçe doldurmasına izin verin. Mutlu bayramlar.
2: Kavak İnşaat Ali Kavak.
1: Tüm insanlar neşe ve mutluluk sularında yüzsün. Bugün sevilme günü, hüzün ve mutsuzlukları bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya kutlayalım. İyi bayramlar.
2: Renk Taş Mermer Alper Anarat.
3: Kurban Bayramı'nın sevgiyle gelmesi ve bütün ailenize bolca mutluluk getirmesi dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Milka Pastanesi.
1: Hayırlı ve bir o kadar da bereketli bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Akman Demir Doğrama Berati Akman.
3: Kurban Bayramı'nın toplumumuza sağlık, neşe, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket getirmesi dileğiyle hayırlı bayramlar.
2: Bafra Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü.
1: Hayat nefes aldığımız anlardan ibarettir. Gerçek olan güzellikler paylaşıldıkça anlaşılır. Biz de bu güzel günde birlikte yaşamanın ve paylaşmanın huzuruna kavuşalım. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Dere Yapı Cem Dere.
3: Kardeşlik bağlarının güçlendiği, sevgilerin çoğaldığı, umutlu ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Yörem Pide, Duran Karamuk.
1: Dualarınızın kabul, sofralarınızın bereketli olduğu bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Balcı Gross Market.
3: Gönüller bir, sofralar bereketli, yüzler mutlu olsun. Kurban Bayramınız neşe içinde kutlu olsun.
2: Teknik Beyaz Eşya Servisi Emrah Çil.
1: Kurban Bayramı'nda sevdiklerinizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel bayramda hepinize sevgi, saygı ve esenlikler diliyoruz.
2: Uzman Besi Çiftliği Emrah Durmuş.
3: Kurban Bayramı, fedakarlığın, yardımlaşmanın ve sevginin doruğa çıktığı müstesna günlerdir. Bayramınızı içtenlikle kutlarız.
2: Kaya Otolastik Erkan Kaya.
1: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
2: Aksu Tarım Erol Aksu.
3: Gülümsemelerin eksik olmadığı, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz neşeli bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Oto Önal Ford Transit Özel Bakım Servisi Erhan Önal ve Ahmet Önal.
1: Yüreklerinizin neşeyle dolu olduğu, gönüllerinizi ferahlatacak bir Kurban Bayramı geçirmenizi dileriz.
2: Bafra Davet ve Toplantı Merkezi.
3: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği, umut dolu, mutluluk dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: İstanbul Sarıyer Börekçisi Mehmet Yüzücü.
4: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Karaca Medya Turgay Karaca.
5: Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Öztürk Oto Anahtar Hasan Öztürk.
6: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Burası Radyo Moda.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Yağmur tanecikleri gibi bereketli olsun sofranız, hırçın denizin dalgaları gibi huzur dolsun hayatınız. Güzel şarkıların melodileri gibi mutluluklar renk katsın hayatınıza. En kötü gününüzde bile umutla bakın dünyaya. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Efrah Gıda, Hasan Yıldız.
3: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Bu mübarek günün birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlendirmesini, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Azat Pirinç Fabrikası, Haydar Demir ve Serdar Demir.
4: Yüce Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Bafra Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Hurşit Tulum.
4: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Ova Emlak İnşaat, Hüseyin Torun ve Fatma Torun.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Daikin Yetkili Servisi Yetkili Bayi Ahmet Çelebi ve Ekrem Akça.
4: Bu güzel ayın mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bayramınızı kutlarız.
2: Alaçam Dönerci Ali Usta, Ali Özkan Bedir.
4: Kurban Bayramı'nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Bafra Yanmar Solis Yetkili Bayi Arıcı Otomotiv, İsmail Arıcı ve Hüseyin Arıcı.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Bafra Ziraat Oda Başkanı Osman Tosuner.
4: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Taşan Kepçe, İzzet Cephe.
4: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Bafra Egemzade İnşaat Emlak, Ferdi Sevinç.
4: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız.
2: Semt Süpermarket, Mahmut Tüysüz.
4: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk, sevinç ve huzur dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Ceylan Mobilya, Mecit Ceylan.
4: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Asel Mobilya, Zafer Şahin.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Tursunlar Tarım, Mehmet Dursun.
4: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Genç Çakır.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Osmanlı Motors, Mevlüt Şaşkan ve Ahmet Şaşkan.
4: Mübarek Kurban Bayramınızı sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi diliyoruz. Hayırlı bayramlar.
2: Yelken Restoran, Muhammer Kara.
4: Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi diliyoruz. Hayırlı bayramlar.
2: İki Yıldız Ambalaj Temizlik Ürünleri, Muharrem Akdoğan.
5: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
2: Arslan Kardeşler Biçer Döver Bakım ve Onarım Servisi, Murat Arslan ve Yusuf Arslan.
5: Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik ederiz.
2: Özen Soğutma, İbrahim Yılmaz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Karadeniz'de Rusya, Odessa'dan Türkiye'ye ilerleyen Vanuatu bayraklı Türk kuru yük gemisini insansız hava aracıyla hedef aldı. İHA saldırısı sonucu çıkan yangına itfaiye müdahale etti. Yaralı iki denizci hastaneye kaldırıldı. Çin'de avukat Xu Yao, oyun şirketi patronu Lin Chi'yi ölümcül zehirlerle öldürdü. Xu, zehirleri probiyotik hap diye verip idam edildi. Lin Chi, Ne Transport for Londonix dizisi 3 cisim probleminin yapımcısıydı. Hatay ve Osmaniye'de aniden bastıran sağanak ve dolu caddeleri su bastı, bazı yollar çöktü, dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü. Belediye ekipleri su tahliyesi çalışması başlattı, trafik zorlandı. Yoğun yağışlar barajları %100 doldururken Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Barış Özgün şehir sellerine karşı uyarıda bulundu. Türkiye, meteorolojik afetlere karşı kısa ve orta vadeli önlemler almalı, risk haritaları belirlenmeli.

0: Bağevi spor haberlerini sunar.
1: Spor. Galatasaray MZT Teknik, Beşiktaş Gey'ni 78-75 yenerek Basketbol Süper Ligi Playoff çeyrek final serisini 1-1'e getirdi. Maçta sert savunma ve kritik basketler öne çıktı. Bayern Münih, Kim Min-jae'yi satmak istiyor ancak 12 milyon euro maaş talebi ve 20 milyon euro bonservis fiyatı sorun yaratıyor. Fenerbahçe fedakarlık bekliyor. Trabzonspor, gelecek planlarında olmayan 25 yaşındaki Muhammed Cam için Kızıl Yıldız ile prensipte anlaştı. Cam, Slavia Prag'da kiralık olarak 26 maçta 3 asist yaptı.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
2: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 90 kuruştan, gram altınsa 6788 lira 88 kuruştan işlem görüyor.
2: Finans.
3: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olurken Orta ve Doğu Karadeniz'de de benzer şekilde yağışlar görülecek. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Tokat ve Ordu çevresinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Samsun'da bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Ordu'da bugün parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olurken yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sinop'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hava aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla geçecek. Amasya'da bugün parçalı ve çok bulutlu hava aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla seyredecek. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
7: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim

0: ışıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Bozkurt Isı Yapı Dekorasyon Doğalgaz, Musa Bozkurt.
1: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
2: Aslantaş Sigorta, Muzaffer Aslantaş.
1: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
2: Niyapı, Nihat Ayfer.
1: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Reis Metal, Oktay Gök.
1: Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
2: Eylül Oto Yıkama, Oktay Yılmaz.
1: Mübarek bayramınız tüm İslam alemine kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. İyi bayramlar.
2: Mert Otogaz, Salim Nar ve Ömer Nar.
1: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu bayramın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. İyi bayramlar.
2: Başaloğlu Sigorta, Ömür Başaloğlu.
1: Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan bayramınız mübarek olsun.
2: Keskin Teknik Servis, Onur Keskin.
1: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bayram bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
2: Taş Makine, Osman Taş.
1: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Bayramı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
2: Öztürk Doğutaş Gayrimenkul Danışmanlığı, Öztürk Doğutaş.
1: Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan bayramınız mübarek olsun.
2: Güngör Ticaret, Ramazan Güngör ve Engin Güngör.
3: Yüce Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Gökmenler Et Pazarı, Alperen Gökmen.
3: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Titiz Halı Yıkama, Şaban Yurduseven.
3: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Yusuf Usta, Yusufcan Altınışık.
3: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Mavi İnşaat Emlak, Salih Yiğit ve Fatih Yiğit.
3: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Usta Traktör Jöhondere Yetkili Servisi, Samet Usta.
3: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Çetinkaya Düğün Salonu, Sefa Bekgöz.
3: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız.
2: Acar Otomotiv, Selim Acar.
3: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk, sevinç ve huzur dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Ova Et Market, Selman Gökmen.
3: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Kof Otomotiv, Ramazan Kof.

0: Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı Köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Sayende günüm gecem, tadım tuzum neşem kalmadı. Kırıldı cesaretim.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Kurban Bayramı vesilesiyle barışın ve mutluluğun gelmesini ve hayatının pozitiflik ve mutlulukla aydınlanmasını diliyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Lokman Aktar İpek Şifa Evi, Mehmet Gül Bahçe.
3: Kurban Bayramı ile artık bayram coşkusu zamanı. Ailenizle birlikte mutlu ve güzel bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız ve zenginliğiniz daha da fazla olsun. Bayramınız kutlu olsun.
2: Uçar Yapı Şevket Uçar ve Ersoy Uçar.
1: Tüm Müslüman aleminin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, sevgi, anlayış ve barışın devamlı olup hayırlara vesile olması dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Bafra Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Öcal.
3: Kurban Bayramı'nda iyi niyetin, ruhunuzu, kalplerinizi ve haneninizi nazikçe doldurmasına izin verin. Mutlu bayramlar.
2: Arslan Pen, Şükrü Arslan ve Alaaddin Arslan.
1: Tüm insanlar neşe ve mutluluk sularında yüzsün. Bugün sevilme günü, hüzün ve mutsuzlukları bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya kutlayalım. İyi bayramlar.
2: Pera Klas Mobilya.
3: Kurban Bayramı'nın sevgiyle gelmesi ve bütün ailenize bolca mutluluk getirmesi dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Fotolens Tayfun Tiryaki.
1: Hayırlı ve bir o kadar da bereketli bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Turgay Usta, Turgay Civelek.
3: Kurban Bayramı'nın toplumumuza sağlık, neşe, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket getirmesi dileğiyle hayırlı bayramlar.
2: Topkaya İnşaat Özgür Topkaya.
1: Hayat nefes aldığımız anlardan ibarettir. Gerçek olan güzellikler paylaşıldıkça anlaşılır. Biz de bu güzel günde birlikte yaşamanın ve paylaşmanın huzuruna kavuşalım. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Kamyon Dürüm Umut Genç.
3: Kardeşlik bağlarının güçlendiği, sevgilerin çoğaldığı, umutlu ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Acar Gübre Yusuf Acar.
1: Dualarınızın kabul, sofralarınızın bereketli olduğu bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Kasapoğlu Musa Kör.
3: Gönüller bir, sofralar bereketli, yüzler mutlu olsun. Kurban Bayramınız neşe içinde kutlu olsun.
2: Turanlar Galeri Remzi Turan.
1: Kurban Bayramı'nda sevdiklerinizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel bayramda hepinize sevgi, saygı ve esenlikler diliyoruz.
2: Eroğlu Ticaret Spot İkinci El Eşya Borsası Savaş Eroğlu.
3: Kurban Bayramı, fedakarlığın, yardımlaşmanın ve sevginin doruğa çıktığı müstesna günlerdir. Bayramınızı içtenlikle kutlarız.
2: Sözen Ambalaj Ersan Sözen.
4: Mübarek Kurban Bayramı sizlere ve ailenize bol mutluluk, bol huzur getirsin. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Avcıoğlu Otomotiv, Hüseyin Avcı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Gülümsemelerin eksik olmadığı, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz neşeli bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Balkaymak Dondurma, Feyzullah Genç.
3: Yüreklerinizin neşeyle dolu olduğu, gönüllerinizi ferahlatacak bir Kurban Bayramı geçirmenizi dileriz.
2: Egeoğlu Pirinç Hüseyin Ege.
1: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği, umut dolu, mutluluk dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Kurtoğlu İttimsa Bayi Servisi Kemal Kurt.
4: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Akkuş Unlu Mamulleri Mesut Akkuş ve Recep Akkuş.
4: Bayramlar, kalplerin birleştiği, sevincin paylaştıkça çoğaldığı, aile olmanın değerinin derinden idrak edildiği en güzel zamanlardır. Ailelerimizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diliyorum. Kurban bayramımız mübarek olsun.
2: Bafra Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Muharrem Uyar.
5: Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Özel Yeşil Bafra Sürücü Kursu.
6: Mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyor. Sevinç ve huzur kaynağı olan bayramımızın birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, kıymetli hemşehrilerimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum.
2: Bafra Anahtar Parti İlçe Başkanı Osman Engiz.
5: Yağmur tanecikleri gibi bereketli olsun sofranız, hırçın denizin dalgaları gibi huzur dolsun hayatınız. Güzel şarkıların melodileri gibi mutluluklar renk katsın hayatınıza, en kötü gününüzde bile umutla bakın dünyaya, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Köprübaşı meşhur köftecisi Hakkı Baskı ve Şakir Baskı.
4: Kurban bayramınız mübarek olsun. Bu mübarek günün birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlendirmesini, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Keskin Sigorta Serdar Keskin.
7: Yüce Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban bayramını kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Çiğ köfteci Ömer Usta, Sinan Ağoğlu.
7: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Altınkaya Yemek, Sezai Şener.
7: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Ümit Reklam, Ümit Çağşur ve Mert Mustafa Çağşur.
7: Bu güzel ayın mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Vinç ve Bafra Konteyner Yılmaz Uyar.
7: Kurban Bayramı'nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Alaçam Tekkeşinler Zahire. Adem Yılmaz ve Taşkın Yılmaz.
7: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Ağoğlu Ticaret Hamza Bayrak.
7: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Sezgin İnşaat Ümit Sezgin.
7: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Özkan Sürücü Kursu.
7: Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Radyo Moda Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demirel.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Burası Radyo Moda.

0: bayramınız mübarek olsun.
1: Kurban Bayramı vesilesiyle barışın ve mutluluğun gelmesini ve hayatının pozitiflik ve mutlulukla aydınlanmasını diliyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Heyces Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabaş.
3: Kurban Bayramı ile artık bayram coşkusu zamanı. Ailenizle birlikte mutlu ve güzel bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız ve zenginliğiniz daha da fazla olsun. Bayramınız kutlu olsun.
2: Dönerci Hasan Usta'nın yeri Hasan Akdoğan.
1: Tüm Müslüman aleminin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, sevgi, anlayış ve barışın devamlı olup hayırlara vesile olması dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Şenel Yapı Cam Balkon Dünyası Ahmet Şenel.
3: Kurban Bayramı'nda iyi niyetin ruhunuzu, kalplerinizi ve haneninizi nazikçe doldurmasına izin verin. Mutlu bayramlar.
2: Kavak İnşaat Ali Kavak.
1: Tüm insanlar neşe ve mutluluk sularında yüzsün. Bugün sevilme günü, hüzün ve mutsuzlukları bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya kutlayalım. İyi bayramlar.
2: Renk Taş Mermer Alper Anarat.
3: Kurban Bayramı'nın sevgiyle gelmesi ve bütün ailenize bolca mutluluk getirmesi dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Milka Pastanesi.
1: Hayırlı ve bir o kadar da bereketli bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Akman Demir Doğrama Berati Akman.
3: Kurban Bayramı'nın toplumumuza sağlık, neşe, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket getirmesi dileğiyle hayırlı bayramlar.
2: Bafra Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü.
1: Hayat nefes aldığımız anlardan ibarettir. Gerçek olan güzellikler paylaşıldıkça anlaşılır. Biz de bu güzel günde birlikte yaşamanın ve paylaşmanın huzuruna kavuşalım. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Dere Yapı Cem Dere.
3: Kardeşlik bağlarının güçlendiği, sevgilerin çoğaldığı, umutlu ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Yören Pide, Duran Karamuk.
1: Dualarınızın kabul, sofralarınızın bereketli olduğu bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Balcı Gross Market.
3: Gönüller bir, sofralar bereketli, yüzler mutlu olsun. Kurban Bayramınız neşe içinde kutlu olsun.
2: Teknik Beyaz Eşya Servisi Emrah Çil.
1: Kurban Bayramı'nda sevdiklerinizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel bayramda hepinize sevgi, saygı ve esenlikler diliyoruz.
2: Uzman Besi Çiftliği Emrah Durmuş.
3: Kurban Bayramı, fedakarlığın, yardımlaşmanın ve sevginin doruğa çıktığı müstesna günlerdir. Bayramınızı içtenlikle kutlarız.
2: Kaya Otolastik Erkan Kaya.
1: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
2: Aksu Tarım Erol Aksu.
3: Gülümsemelerin eksik olmadığı, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz neşeli bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Oto Önal Ford Transit Özel Bakım Servisi Erhan Önal ve Ahmet Önal.
1: Yüreklerinizin neşeyle dolu olduğu, gönüllerinizi ferahlatacak bir Kurban Bayramı geçirmenizi dileriz.
2: Bafra Davet ve Toplantı Merkezi.
3: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği, umut dolu, mutluluk dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: İstanbul Sarıyer Börekçisi Mehmet Yüzücü.
4: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Karaca Medya, Turgay Karaca.
5: Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Öztürk Oto Anahtar, Hasan Öztürk.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Rusya, Ukrayna'ya gönderdiği kamikaze İHA'larla önce Romanya'daki bir apartmanı vurdu, ardından Odessa'daki Türk kuru yük gemisi Anet'i hedef aldı. İki bölgede yaralananlar oldu, NATO ve AB Rusya'yı kınadı. Instagram, Facebook ve WhatsApp platformları yeni ücretli Plus dönemine başladı. Bu dönemde kullanıcılar farklı fiyatlar ve özelliklerle Plus hizmetlerinden yararlanabilecek. Ücretlendirme ve özellikler platformlara göre değişiklik gösteriyor. Hatay ve Osmaniye'de aniden bastıran sağanak ve dolu, caddeleri su bastı, bazı yollar çöktü. Dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü. Belediye ekipleri su tahliye çalışmalarına başladı. İzmir Valiliği, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Mustafa Günay'ın yerine 5 Haziran 2026'da yapılacak olağanüstü meclis toplantısıyla yeni belediye başkan vekilini seçecek. Toplantı saat 15'te gerçekleşecek. İstanbul Tuzla'da polis aracının karıştığı kazada ağır yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık, kafatası kırığı ve beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 6 ay sonra şehit oldu. Tören bugün yapılacak.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
2: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, kongre öncesi Vedat Muriçi transferini tamamlayarak forvet için Igor Thiago'yu hedefliyor, transfer heyecanı sürüyor. PSG ile Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak. PSG ikinci zaferini hedeflerken Arsenal ilk kez kupayı kazanmak istiyor. Maç Budapeşte de oynanacak. 2025-2026 sezonu sonunda Dünya Kupası öncesi boşta olan teknik direktörler belli oldu. Zidane, Klopp, Guardiola gibi isimler takım çalıştırmıyor. Radar kulüplerde.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 89 kuruştan, gram altınsa 6800, 1-2-3 lira 19 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olurken Orta ve Doğu Karadeniz'de de benzer şekilde yağışlar görülecek. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Tokat ve Ordu çevresi

0: Sinop'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hava, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla geçecek. Amasya'da bugün parçalı ve çok bulutlu hava, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla seyredecek. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
1: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
2: Şimdi reklamlar.
3: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 69 29 0543 836 69 29 adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
4: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
2: Reklamları dinlediniz.

0: bayramınız mübarek olsun.
1: Yağmur tanecikleri gibi bereketli olsun sofranız, hırçın denizin dalgaları gibi huzur dolsun hayatınız. Güzel şarkıların melodileri gibi mutluluklar renk katsın hayatınıza, en kötü gününüzde bile umutla bakın dünyaya, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Efrah Gıda, Hasan Yıldız.
3: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Bu mübarek günün birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlendirmesini, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Azat Pirinç Fabrikası, Haydar Demir ve Serdar Demir.
4: Yüce Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Bafra Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Hurşit Tulum.
4: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Ova Emlak İnşaat, Hüseyin Torun ve Fatma Torun.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Daikin Yetkili Servisi Yetkili Bayi Ahmet Çelebi ve Ekrem Akça.
4: Bu güzel ayın mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bayramınızı kutlarız.
2: Alaçam Dönerci Ali Usta, Ali Özkan Bedir.
4: Kurban Bayramı'nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Bafra Yanmar Solis Yetkili Bayi Arıcı Otomotiv, İsmail Arıcı ve Hüseyin Arıcı.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Bafra Ziraat Oda Başkanı Osman Tosuner.
4: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Taşan Kepçe, İzzet Cephe.
4: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Bafra Egemzade İnşaat Emlak, Ferdi Sevinç.
4: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız.
2: Semt Süpermarket, Mahmut Tüysüz.
4: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk, sevinç ve huzur dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Ceylan Mobilya, Mecit Ceylan.
4: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Asel Mobilya, Zafer Şahin.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Tursunlar Tarım, Mehmet Dursun.
4: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Genç Çakır.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Osmanlı Motors, Mevlüt Şaşkan ve Ahmet Şaşkan.
4: Mübarek Kurban Bayramınızı sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi diliyoruz. Hayırlı bayramlar.
2: Yelken Restoran, Muhammer Kara.
4: Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi diliyoruz. Hayırlı bayramlar.
2: İki Yıldız Ambalaj Temizlik Ürünleri Muharrem Akdoğan.
5: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
2: Arslan Kardeşler Biçer Döver Bakım ve Onarım Servisi Murat Arslan ve Yusuf Arslan.
5: Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
2: Özen Soğutma, İbrahim Yılmaz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla Yusuf Usta özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta. Lezzette güven, hizmette kalite.
0: Reklamları dinlediniz.
2: 102.5. Burası Radyo Mota. Radyo Mota.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Bozkurt Isı Yapı Dekorasyon Doğalgaz, Musa Bozkurt.
1: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
2: Aslantaş Sigorta, Muzaffer Aslantaş.
1: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
2: Ni Yapı, Nihat Ayfer.
1: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Reis Metal, Oktay Gök.
1: Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
2: Eylül Oto Yıkama, Oktay Yılmaz.
1: Mübarek bayramınız tüm İslam alemine kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. İyi bayramlar.
2: Mert Otogaz, Salim Nar ve Ömer Nar.
1: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu bayramın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. İyi bayramlar.
2: Başaloğlu Sigorta, Ömür Başaloğlu.
1: Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan bayramınız mübarek olsun.
2: Keskin Teknik Servis, Onur Keskin.
1: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bayram bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
2: Taş Makine, Osman Taş.
1: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Bayramı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
2: Öztürk Doğutaş Gayrimenkul Danışmanlığı, Öztürk Doğutaş.
1: Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan bayramınız mübarek olsun.
2: Güngör Ticaret, Ramazan Güngör ve Engin Güngör.
3: Yüce Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Gökmenler Et Pazarı, Alperen Gökmen.
3: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Titiz Halı Yıkama, Şaban Yurduseven.
3: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Yusuf Usta, Yusufcan Altınışık.
3: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Mavi İnşaat Emlak, Salih Yiğit ve Fatih Yiğit.
3: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Usta Traktör Jöhondere Yetkili Servisi, Samet Usta.
3: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Çetinkaya Düğün Salonu, Sefa Bekgöz.
3: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız.
2: Acar Otomotiv, Selim Acar.
3: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk, sevinç ve huzur dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Ova Et Market, Selman Gökmen.
3: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Kof Otomotiv, Ramazan Kof.

süt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah 2. şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz.

0: Lezzetin en çıtır hali. Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Kurban Bayramı vesilesiyle barışın ve mutluluğun gelmesini ve hayatının pozitiflik ve mutlulukla aydınlanmasını diliyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Lokman Aktar İpek Şifa Evi, Mehmet Gül Bahçe.
3: Kurban Bayramı ile artık bayram coşkusu zamanı. Ailenizle birlikte mutlu ve güzel bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız ve zenginliğiniz daha da fazla olsun. Bayramınız kutlu olsun.
2: Uçar Yapı Şevket Uçar ve Ersoy Uçar.
1: Tüm Müslüman aleminin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, sevgi, anlayış ve barışın devamlı olup hayırlara vesile olması dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Bafra Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Öcal.
3: Kurban Bayramı'nda iyi niyetin, ruhunuzu, kalplerinizi ve hanenizi nazikçe doldurmasına izin verin. Mutlu bayramlar.
2: Arslan Pen, Şükrü Arslan ve Alaaddin Arslan.
1: Tüm insanlar neşe ve mutluluk sularında yüzsün. Bugün sevilme günü, hüzün ve mutsuzlukları bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya kutlayalım. İyi bayramlar.
2: Peraklas Mobilya.
3: Kurban Bayramı'nın sevgiyle gelmesi ve bütün ailenize bolca mutluluk getirmesi dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Fotolens Tayfun Tiryaki.
1: Hayırlı ve bir o kadar da bereketli bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Turgay Usta, Turgay Civelek.
3: Kurban Bayramı'nın toplumumuza sağlık, neşe, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket getirmesi dileğiyle hayırlı bayramlar.
2: Topkaya İnşaat Özgür Topkaya.
1: Hayat nefes aldığımız anlardan ibarettir. Gerçek olan güzellikler paylaşıldıkça anlaşılır. Biz de bu güzel günde birlikte yaşamanın ve paylaşmanın huzuruna kavuşalım. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Kamyon Dürüm Umut Genç.
3: Kardeşlik bağlarının güçlendiği, sevgilerin çoğaldığı, umutlu ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Acar Gübre Yusuf Acar.
1: Dualarınızın kabul, sofralarınızın bereketli olduğu bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Kasapoğlu Musa Kör.
3: Gönüller bir, sofralar bereketli, yüzler mutlu olsun. Kurban Bayramınız neşe içinde kutlu olsun.
2: Turanlar Galeri Remzi Turan.
1: Kurban Bayramı'nda sevdiklerinizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel bayramda hepinize sevgi, saygı ve esenlikler diliyoruz.
2: Eroğlu Ticaret Spot İkinci El Eşya Borsası Savaş Eroğlu.
3: Kurban Bayramı, fedakarlığın, yardımlaşmanın ve sevginin doruğa çıktığı müstesna günlerdir. Bayramınızı içtenlikle kutlarız.
2: Sözen Ambalaj Ersan Sözen.
4: Mübarek Kurban Bayramı sizlere ve ailenize bol mutluluk, bol huzur getirsin. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Avcıoğlu Otomotiv Hüseyin Avcı.
1: Radyo Moda.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Gülümsemelerin eksik olmadığı, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz neşeli bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Balkaymak Dondurma, Feyzullah Genç.
3: Yüreklerinizin neşeyle dolu olduğu, gönüllerinizi ferahlatacak bir Kurban Bayramı geçirmenizi dileriz.
2: Egeoğlu Pirinç Hüseyin Ege.
1: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği, umut dolu, mutluluk dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Kurtoğlu İttimsa Bayi Servisi Kemal Kurt.
4: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Akkuş Unlu Mamulleri Mesut Akkuş ve Recep Akkuş.
4: Bayramlar, kalplerin birleştiği, sevincin paylaştıkça çoğaldığı, aile olmanın değerinin derinden idrak edildiği en güzel zamanlardır. Ailelerimizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diliyorum. Kurban bayramımız mübarek olsun.
2: Bafra Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Muharrem Uyar.
5: Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Özel Yeşil Bafra Sürücü Kursu.
6: Mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyor. Sevinç ve huzur kaynağı olan bayramımızın birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, kıymetli hemşehrilerimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum.
2: Bafra Anahtar Parti İlçe Başkanı Osman Engiz.
5: Yağmur tanecikleri gibi bereketli olsun sofranız, hırçın denizin dalgaları gibi huzur dolsun hayatınız. Güzel şarkıların melodileri gibi mutluluklar renk katsın hayatınıza, en kötü gününüzde bile umutla bakın dünyaya, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Köprübaşı meşhur köftecisi Hakkı Baskı ve Şakir Baskı.
4: Kurban bayramınız mübarek olsun. Bu mübarek günün birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlendirmesini, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Keskin Sigorta Serdar Keskin.
7: Yüce Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban bayramını kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Çiğ köfteci Ömer Usta, Sinan Ağoğlu.
7: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Altınkaya Yemek, Sezai Şener.
7: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Ümit Reklam, Ümit Çağşur ve Mert Mustafa Çağşur.
7: Bu güzel ayın mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Vinç ve Bafra Konteyner Yılmaz Uyar.
7: Kurban Bayramı'nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Alaçam Tekkeşinler Zahire, Adem Yılmaz ve Taşkın Yılmaz.
7: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Ağoğlu Ticaret Hamza Bayrak.
7: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Sezgin İnşaat Ümit Sezgin.
7: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Özkan Sürücü Kursu.
7: Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Radyo Moda Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demirel.
8: Burası Radyo Moda.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Hatay Kırıkan Devlet Hastanesi acil servisinde Doktor Furkan Bey, muayene ettiği Mustafa Kuşkonmaz'a yumruk atarak sol gözünde %30 görme kaybına neden oldu. Olay güvenlik kamerasına yansıdı, dava açıldı. Ukrayna yönetimi Karadeniz'de Odessa'dan Türkiye'ye seyreden Vanuatu bayraklı Türk kuru yük gemisinin Rusya'ya ait insansız hava aracıyla vurulduğunu açıkladı. Saldırıda iki denizci yaralandı, gemide hasar oluştu. Meteoroloji uyarısının ardından Hatay, Osmaniye ve Ordu'da sağanak ve dolu etkili oldu. Yollar göle dönerken su baskınları yaşandı, köprü çöktü. Ekipler su tahliye ve kurtarma çalışmalarını hızla sürdürdü. Nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının yuvalama yaptığı sahillere gece 20 ile 8 arasında giriş yasağı başladı. Ateş, mangal, çadır ve araç kullanımı yasaklandı. İhlalde ceza 699.245 TL olarak uygulanacak. Tuzla'da polis aracının karıştığı kazada ağır yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık, kafatası kırığı ve beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 6 ay sonra şehit oldu. Tören bugün düzenlenecek.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
2: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, kongre öncesi Vedat Muriçi transferini tamamlayarak forvet için Igor Tiago'yu hedefliyor, transfer heyecanı sürüyor. PSG ile Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak. PSG ikinci zaferini hedeflerken Arsenal ilk kez kupayı kazanmak istiyor. Maç Budapeşte de oynanacak. 2025-2026 sezonu sonunda Dünya Kupası öncesi boşta olan teknik direktörler belli oldu. Zidane, Klopp, Guardiola gibi isimler takım çalıştırmıyor. Radar kulüplerde.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 89 kuruştan, gram altınsa 6800, 1, 2, 3 lira 19 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olurken Orta ve Doğu Karadeniz'de de aralıklı sağanak yağışlar görülecek. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Ordu çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Samsun yarın hafif yağmurlu, parçalı güneşli bir hava yaşayacak ve en yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Ordu yarın parçalı güneşli ve yağışsız bir gün geçirecek. En yüksek sıcaklık 20 derece. Sinop yarın hafif yağmurlu, parçalı güneşli bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 18 derece. Amasya yarın hafif yağmurlu, parçalı güneşli bir havayla en yüksek sıcaklık 19 derece olacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın haftanın 7 günü haber. Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
8: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.
9: Halkın Radyosu, Halkın Sesi.
10: Radyo Moda.
11: Gülsün.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Kurban Bayramı vesilesiyle barışın ve mutluluğun gelmesini ve hayatının pozitiflik ve mutlulukla aydınlanmasını diliyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Heyces Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabaş.
3: Kurban Bayramı ile artık bayram coşkusu zamanı. Ailenizle birlikte mutlu ve güzel bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız ve zenginliğiniz daha da fazla olsun. Bayramınız kutlu olsun.
2: Dönerci Hasan Usta'nın yeri Hasan Akdoğan.
1: Tüm Müslüman aleminin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, sevgi, anlayış ve barışın devamlı olup hayırlara vesile olması dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Şenel Yapı Cam Balkon Dünyası Ahmet Şenel.
3: Kurban Bayramı'nda iyi niyetin, ruhunuzu, kalplerinizi ve hanenizi nazikçe doldurmasına izin verin. Mutlu bayramlar.
2: Kavak İnşaat Ali Kavak.
1: Tüm insanlar neşe ve mutluluk sularında yüzsün. Bugün sevilme günü, hüzün ve mutsuzlukları bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya kutlayalım. İyi bayramlar.
2: Renk Taş Mermer Alper Anarat.
3: Kurban Bayramı'nın sevgiyle gelmesi ve bütün ailenize bolca mutluluk getirmesi dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Milka Pastanesi.
1: Hayırlı ve bir o kadar da bereketli bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Akman Demir Doğrama Berati Akman.
3: Kurban Bayramı'nın toplumumuza sağlık, neşe, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket getirmesi dileğiyle hayırlı bayramlar.
2: Bafra Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü.
1: Hayat nefes aldığımız anlardan ibarettir. Gerçek olan güzellikler paylaşıldıkça anlaşılır. Biz de bu güzel günde birlikte yaşamanın ve paylaşmanın huzuruna kavuşalım. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Dere Yapı Cem Dere.
3: Kardeşlik bağlarının güçlendiği, sevgilerin çoğaldığı, umutlu ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Yörem Pide, Duran Karamuk.
1: Dualarınızın kabul, sofralarınızın bereketli olduğu bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Balcı Gross Market.
3: Gönüller bir, sofralar bereketli, yüzler mutlu olsun. Kurban Bayramınız neşe içinde kutlu olsun.
2: Teknik Beyaz Eşya Servisi Emrah Çil.
1: Kurban Bayramı'nda sevdiklerinizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel bayramda hepinize sevgi, saygı ve esenlikler diliyoruz.
2: Uzman Besi Çiftliği Emrah Durmuş.
3: Kurban Bayramı, fedakarlığın, yardımlaşmanın ve sevginin doruğa çıktığı müstesna günlerdir. Bayramınızı içtenlikle kutlarız.
2: Kaya Otolastik Erkan Kaya.
1: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
2: Aksu Tarım Erol Aksu.
3: Gülümsemelerin eksik olmadığı, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz neşeli bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Oto Önal Ford Transit Özel Bakım Servisi Erhan Önal ve Ahmet Önal.
1: Yüreklerinizin neşeyle dolu olduğu, gönüllerinizi ferahlatacak bir Kurban Bayramı geçirmenizi dileriz.
2: Bafra Davet ve Toplantı Merkezi.
3: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği, umut dolu, mutluluk dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: İstanbul Sarıyer Börekçisi Mehmet Yüzücü.
4: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Karaca Medya, Turgay Karaca.
5: Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Öztürk Oto Anahtar, Hasan Öztürk.

0: Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Yağmur tanecikleri gibi bereketli olsun sofranız, hırçın denizin dalgaları gibi huzur dolsun hayatınız. Güzel şarkıların melodileri gibi mutluluklar renk katsın hayatınıza, en kötü gününüzde bile umutla bakın dünyaya, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Efrah Gıda, Hasan Yıldız.
3: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Bu mübarek günün birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlendirmesini, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Azat Pirinç Fabrikası, Haydar Demir ve Serdar Demir.
4: Hicre Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Bafra Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Hurşit Tulum.
4: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Ova Emlak İnşaat, Hüseyin Torun ve Fatma Torun.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Daikin Yetkili Servisi Yetkili Bayi Ahmet Çelebi ve Ekrem Akça.
4: Bu güzel ayın mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bayramınızı kutlarız.
2: Alaçam Dönerci Ali Usta, Ali Özkan Bedir.
4: Kurban Bayramı'nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Bafra Yanmar Solis Yetkili Bayi Arıcı Otomotiv, İsmail Arıcı ve Hüseyin Arıcı.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Bafra Ziraat Oda Başkanı Osman Tosuner.
4: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Taşan Kepçe, İzzet Cephe.
4: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Bafra Egemzade İnşaat Emlak, Ferdi Sevinç.
4: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız.
2: Semt Süpermarket, Mahmut Tüysüz.
4: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk, sevinç ve huzur dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Ceylan Mobilya, Mecit Ceylan.
4: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Asel Mobilya, Zafer Şahin.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Tursunlar Tarım, Mehmet Dursun.
4: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Genç Çakır.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Osmanlı Motors, Mevlüt Şaşkan ve Ahmet Şaşkan.
4: Mübarek Kurban Bayramınızı sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi diliyoruz. Hayırlı bayramlar.
2: Yelken Restoran, Muhammer Kara.
4: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi diliyoruz. Hayırlı bayramlar.
2: İki Yıldız Ambalaj Temizlik Ürünleri, Muharrem Akdoğan.
5: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
2: Arslan Kardeşler Biçer Döver Bakım ve Onarım Servisi, Murat Arslan ve Yusuf Arslan.
5: Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
2: Özen Soğutma, İbrahim Yılmaz.

0: Bu yolda seni unutmak, senden ayrılmak, ölüm ötesi yok sevdam. Bu aşkta unutmak yok, terk etmek yok, beklemek var. Hem de ömür boyu söz belalım, söz, söz sevdalım.
1: Şimdi reklamlar.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
3: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Moda. Radyo Moda.
1: Bir Hicaz şey ettirelim mi adamı? Selo, beni dinle, daha hiç bakmayasın bana.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Bozkurt Isı Yapı Dekorasyon Doğalgaz, Musa Bozkurt.
1: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizde. İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
2: Aslantaş Sigorta, Muzaffer Aslantaş.
1: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
2: Niyapı, Nihat Ayfer.
1: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Reis Metal, Oktay Gök.
1: Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
2: Eylül Oto Yıkama, Oktay Yılmaz.
1: Mübarek bayramınız tüm İslam alemine kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. İyi bayramlar.
2: Mert Otogaz, Salim Nar ve Ömer Nar.
1: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu bayramın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. İyi bayramlar.
2: Başaloğlu Sigorta, Ömür Başaloğlu.
1: Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan bayramınız mübarek olsun.
2: Keskin Teknik Servis, Onur Keskin.
1: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bayram bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
2: Taş Makine, Osman Taş.
1: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Bayramı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
2: Öztürk Doğutaş Gayrimenkul Danışmanlığı, Öztürk Doğutaş.
1: Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan bayramınız mübarek olsun.
2: Güngör Ticaret, Ramazan Güngör ve Engin Güngör.
3: Yüce Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Gökmenler Et Pazarı, Alperen Gökmen.
3: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Titiz Halı Yıkama, Şaban Yurduseven.
3: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Yusuf Usta, Yusufcan Altınışık.
3: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Mavi İnşaat Emlak, Salih Yiğit ve Fatih Yiğit.
3: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Usta Traktör Jöhondere Yetkili Servisi, Samet Usta.
3: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Çetinkaya Düğün Salonu, Sefa Bekgöz.
3: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız.
2: Acar Otomotiv, Selim Acar.
3: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk, sevinç ve huzur dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Ova Et Market, Selman Gökmen.
3: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Kof Otomotiv, Ramazan Kof.

0: şimdi reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
2: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Kurban Bayramı vesilesiyle barışın ve mutluluğun gelmesini ve hayatının pozitiflik ve mutlulukla aydınlanmasını diliyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Lokman Aktar İpek Şifa Evi, Mehmet Gül Bahçe.
3: Kurban Bayramı ile artık bayram coşkusu zamanı. Ailenizle birlikte mutlu ve güzel bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız ve zenginliğiniz daha da fazla olsun. Bayramınız kutlu olsun.
2: Uçar Yapı Şevket Uçar ve Ersoy Uçar.
1: Tüm Müslüman aleminin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, sevgi, anlayış ve barışın devamlı olup hayırlara vesile olması dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Bafra Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Öcal.
3: Kurban Bayramı'nda iyi niyetin, ruhunuzu, kalplerinizi ve haneninizi nazikçe doldurmasına izin verin. Mutlu bayramlar.
2: Arslan Pen, Şükrü Arslan ve Alaaddin Arslan.
1: Tüm insanlar neşe ve mutluluk sularında yüzsün. Bugün sevilme günü, hüzün ve mutsuzlukları bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya kutlayalım. İyi bayramlar.
2: Peraklas Mobilya.
3: Kurban Bayramı'nın sevgiyle gelmesi ve bütün ailenize bolca mutluluk getirmesi dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Fotolens Tayfun Tiryaki.
1: Hayırlı ve bir o kadar da bereketli bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Turgay Usta, Turgay Civelek.
3: Kurban Bayramı'nın toplumumuza sağlık, neşe, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket getirmesi dileğiyle hayırlı bayramlar.
2: Topkaya İnşaat Özgür Topkaya.
1: Hayat nefes aldığımız anlardan ibarettir. Gerçek olan güzellikler paylaşıldıkça anlaşılır. Biz de bu güzel günde birlikte yaşamanın ve paylaşmanın huzuruna kavuşalım. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Kamyon Dürüm Umut Genç.
3: Kardeşlik bağlarının güçlendiği, sevgilerin çoğaldığı, umutlu ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Acar Gübre Yusuf Acar.
1: Dualarınızın kabul, sofralarınızın bereketli olduğu bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Kasapoğlu Musa Kör.
3: Gönüller bir, sofralar bereketli, yüzler mutlu olsun. Kurban Bayramınız neşe içinde kutlu olsun.
2: Turanlar Galeri Remzi Turan.
1: Kurban Bayramı'nda sevdiklerinizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel bayramda hepinize sevgi, saygı ve esenlikler diliyoruz.
2: Eroğlu Ticaret Spot İkinci El Eşya Borsası Savaş Eroğlu.
3: Kurban Bayramı, fedakarlığın, yardımlaşmanın ve sevginin doruğa çıktığı müstesna günlerdir. Bayramınızı içtenlikle kutlarız.
2: Sözen Ambalaj Ersan Sözen.
4: Mübarek Kurban Bayramı sizlere ve ailenize bol mutluluk, bol huzur getirsin. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Avcıoğlu Otomotiv Hüseyin Avcı.

0: frekansı yakala.
1: Aşkay gel.
0: 102.5.
1: Aşkay gel.
0: Frekansı yakala.
1: Aşkay gel.
2: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
3: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
4: Rus İHA'ları Romanya'da bir apartmana ve Türk kuru yük gemisi ANT'nin kaptan köşküne saldırdı. İki yerde toplam 4 kişi yaralandı. NATO, Rusya'nın saldırılarını kınayarak savunmayı güçlendirme kararı aldı. Profesör Doktor Hasan Fırat Diker'in araştırması, Mimar Sinan'ın Topkapı Sarayı, Selimiye Camii ve Hürrem Sultan Hamamı'nda geometrik modüllerle sistematik tasarım kullandığını ortaya koydu. Bu modüller yapısal ve estetik bütünlüğü sağlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde Haliç Kongre Merkezi'nde konuşarak şehri koruyacaklarını, birlik ve beraberliği güçlendireceklerini vurguladı, zulme karşı duracaklarını belirtti. Eski İsrail casusu Jonathan Pollard, Türkiye'yi Orta Doğu'nun en güçlü ordusuna sahip zor bir tehdit olarak tanımlayarak, Türkiye ve Mısır'a karşı bir savaşın yaklaştığını ve fırtınanın geleceğini söyledi. Meteoroloji uyarısının ardından Hatay, Osmaniye ve Ordu'da sağanak ve dolu caddeleri su bastı, yollar çöktü. Ekipler su tahliye ve temizlik çalışması yaparken mahsur kalanlar kurtarıldı, zararlar oluştu.
2: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
5: Spor.
4: Fenerbahçe, başkan adayı Aziz Yıldırım'ın hedefi Igor Thiago için transferde hareketti. Brentford, Dünya Kupası sonrası oyuncunun ayrılığına hazırlanıyor, Avrupa devleri takipte. Jürgen Klopp, Suudi Arabistan'da Al Ittihad'ı çalıştırma ihtimalini menajeri Marco Sicke'ye alanladı. Klopp, Red Bull'da global futbol başkanı olarak görev yapıyor. UEFA Konferans Ligi finalinde Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta'nın golüyle Rayo Vallecano'yu 1-0 yenerek tarihindeki ilk Avrupa Kupası'nı kazandı.
2: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
5: Finans.
4: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 89 kuruştan, gram altınsa 6854 liradan işlem görüyor.
5: Finans.
6: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz

0: Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olurken Orta ve Doğu Karadeniz'de de benzer yağışlar görülecek. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Ordu çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Samsun yarın hafif yağmurlu, parçalı güneşli bir hava yaşayacak ve en yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Ordu yarın parçalı güneşli, yağışsız bir gün geçirecek ve en yüksek sıcaklık 20 dereceye ulaşacak. Sinop yarın hafif yağmurlu, parçalı güneşli bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 18 derece olacak. Amasya yarın hafif yağmurlu, parçalı güneşli bir havayla en yüksek sıcaklık 19 derece olacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
1: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
2: Şimdi reklamlar.
3: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 69 29 0543 836 69 29 adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Gülümsemelerin eksik olmadığı, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz neşeli bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Balkaymak Dondurma, Feyzullah Genç.
3: Yüreklerinizin neşeyle dolu olduğu, gönüllerinizi ferahlatacak bir Kurban Bayramı geçirmenizi dileriz.
2: Egeoğlu Pirinç Hüseyin Ege.
1: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği, umut dolu, mutluluk dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Kurtoğlu İttimsa Bayi Servisi Kemal Kurt.
4: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Akkuş Unlu Mamulleri Mesut Akkuş ve Recep Akkuş.
4: Bayramlar, kalplerin birleştiği, sevincin paylaştıkça çoğaldığı, aile olmanın değerinin derinden idrak edildiği en güzel zamanlardır. Ailelerimizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diliyorum. Kurban bayramımız mübarek olsun.
2: Bafra Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Muharrem Uyar.
5: Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Özel Yeşil Bafra Sürücü Kursu.
6: Mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyor. Sevinç ve huzur kaynağı olan bayramımızın birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, kıymetli hemşehrilerimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum.
2: Bafra Anahtar Parti İlçe Başkanı Osman Engiz.
5: Yağmur tanecikleri gibi bereketli olsun sofranız, hırçın denizin dalgaları gibi huzur dolsun hayatınız. Güzel şarkıların melodileri gibi mutluluklar renk katsın hayatınıza, en kötü gününüzde bile umutla bakın dünyaya, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Köprübaşı meşhur köftecisi Hakkı Baskı ve Şakir Baskı.
4: Kurban bayramınız mübarek olsun. Bu mübarek günün birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlendirmesini, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Keskin Sigorta Serdar Keskin.
7: Yüce Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban bayramını kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Çiğ köfteci Ömer Usta, Sinan Ağoğlu.
7: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Altınkaya Yemek, Sezai Şener.
7: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Ümit Reklam, Ümit Çağşur ve Mert Mustafa Çağşur.
7: Bu güzel ayın mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Vinç ve Bafra Konteyner Yılmaz Uyar.
7: Kurban Bayramı'nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Alaçam Tekkeşinler Zahire. Adem Yılmaz ve Taşkın Yılmaz.
7: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Ağoğlu Ticaret Hamza Bayrak.
7: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Sezgin İnşaat Ümit Sezgin.
7: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Özkan Sürücü Kursu.
7: Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Radyo Moda Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demirel.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla Yusuf Usta özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta. Lezzette güven, hizmette kalite.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: bayramınız mübarek olsun.
1: Kurban Bayramı vesilesiyle barışın ve mutluluğun gelmesini ve hayatının pozitiflik ve mutlulukla aydınlanmasını diliyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Heyces Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabaş.
3: Kurban Bayramı ile artık bayram coşkusu zamanı. Ailenizle birlikte mutlu ve güzel bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız ve zenginliğiniz daha da fazla olsun. Bayramınız kutlu olsun.
2: Dönerci Hasan Usta'nın yeri Hasan Akdoğan.
1: Tüm Müslüman aleminin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, sevgi, anlayış ve barışın devamlı olup hayırlara vesile olması dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Şenel Yapı Cam Balkon Dünyası Ahmet Şenel.
3: Kurban Bayramı'nda iyi niyetin, ruhunuzu, kalplerinizi ve haneninizi nazikçe doldurmasına izin verin. Mutlu bayramlar.
2: Kavak İnşaat Ali Kavak.
1: Tüm insanlar neşe ve mutluluk sularında yüzsün. Bugün sevilme günü, hüzün ve mutsuzlukları bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya kutlayalım. İyi bayramlar.
2: Renk Taş Mermer Alper Anarat.
3: Kurban Bayramı'nın sevgiyle gelmesi ve bütün ailenize bolca mutluluk getirmesi dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Milka Pastanesi.
1: Hayırlı ve bir o kadar da bereketli bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Akman Demir Doğrama Berati Akman.
3: Kurban Bayramı'nın toplumumuza sağlık, neşe, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket getirmesi dileğiyle hayırlı bayramlar.
2: Bafra Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü.
1: Hayat nefes aldığımız anlardan ibarettir. Gerçek olan güzellikler paylaşıldıkça anlaşılır. Biz de bu güzel günde birlikte yaşamanın ve paylaşmanın huzuruna kavuşalım. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Dere Yapı Cem Dere.
3: Kardeşlik bağlarının güçlendiği, sevgilerin çoğaldığı, umutlu ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Yören Pide, Duran Karamuk.
1: Dualarınızın kabul, sofralarınızın bereketli olduğu bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Balcı Gross Market.
3: Gönüller bir, sofralar bereketli, yüzler mutlu olsun. Kurban Bayramınız neşe içinde kutlu olsun.
2: Teknik Beyaz Eşya Servisi Emrah Çil.
1: Kurban Bayramı'nda sevdiklerinizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel bayramda hepinize sevgi, saygı ve esenlikler diliyoruz.
2: Uzman Besi Çiftliği Emrah Durmuş.
3: Kurban Bayramı, fedakarlığın, yardımlaşmanın ve sevginin doruğa çıktığı müstesna günlerdir. Bayramınızı içtenlikle kutlarız.
2: Kaya Oto Lastik Erkan Kaya.
1: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
2: Aksu Tarım Erol Aksu.
3: Gülümsemelerin eksik olmadığı, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz neşeli bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Oto Önal Ford Transit Özel Bakım Servisi Erhan Önal ve Ahmet Önal.
1: Yüreklerinizin neşeyle dolu olduğu, gönüllerinizi ferahlatacak bir Kurban Bayramı geçirmenizi dileriz.
2: Bafra Davet ve Toplantı Merkezi.
3: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği, umut dolu, mutluluk dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: İstanbul Sarıyer Börekçisi Mehmet Yüzücü.
4: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Karaca Medya, Turgay Karaca.
5: Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Öztürk Oto Anahtar, Hasan Öztürk.
6: Radyo Moda.

sesli geçti. Ne oldu diye geriye bile bakmadı üstelik. İşte o an anladım ki

0: reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya, badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Yağmur tanecikleri gibi bereketli olsun sofranız, hırçın denizin dalgaları gibi huzur dolsun hayatınız. Güzel şarkıların melodileri gibi mutluluklar renk katsın hayatınıza, en kötü gününüzde bile umutla bakın dünyaya, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Efrah Gıda, Hasan Yıldız.
3: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Bu mübarek günün birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlendirmesini, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Azat Pirinç Fabrikası, Haydar Demir ve Serdar Demir.
4: Yüce Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Bafra Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Hurşit Tulum.
4: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Ova Emlak İnşaat, Hüseyin Torun ve Fatma Torun.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Daikin Yetkili Servisi Yetkili Bayi Ahmet Çelebi ve Ekrem Akça.
4: Bu güzel ayın mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bayramınızı kutlarız.
2: Alaçam Dönerci Ali Usta, Ali Özkan Bedir.
4: Kurban Bayramı'nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Bafra Yanmar Solis Yetkili Bayi Arıcı Otomotiv, İsmail Arıcı ve Hüseyin Arıcı.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Bafra Ziraat Oda Başkanı Osman Tosuner.
4: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Taşan Kepçe, İzzet Cephe.
4: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Bafra Egemzade İnşaat Emlak, Ferdi Sevinç.
4: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız.
2: Semt Süpermarket, Mahmut Tüysüz.
4: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk, sevinç ve huzur dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Ceylan Mobilya, Mecit Ceylan.
4: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Asel Mobilya, Zafer Şahin.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Tursunlar Tarım, Mehmet Dursun.
4: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Genç Çakır.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Osmanlı Motors, Mevlüt Şaşkan ve Ahmet Şaşkan.
4: Mübarek Kurban Bayramınızı sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi diliyoruz. Hayırlı bayramlar.
2: Yelken Restoran, Muhammer Kara.
4: Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi diliyoruz. Hayırlı bayramlar.
2: İki Yıldız Ambalaj Temizlik Ürünleri, Muharrem Akdoğan.
5: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
2: Arslan Kardeşler Biçer Döver Bakım ve Onarım Servisi, Murat Arslan ve Yusuf Arslan.
5: Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik ederiz.
2: Özen Soğutma, İbrahim Yılmaz.
6: Burası Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Bozkurt Isı Yapı Dekorasyon Doğalgaz. Musa Bozkurt.
1: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
2: Aslantaş Sigorta. Muzaffer Aslantaş.
1: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
2: Ni Yapı, Nihat Ayfer.
1: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Reis Metal, Oktay Gök.
1: Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
2: Eylül Oto Yıkama, Oktay Yılmaz.
1: Mübarek bayramınız tüm İslam alemine kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. İyi bayramlar.
2: Mert Otogaz, Salim Nar ve Ömer Nar.
1: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu bayramın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. İyi bayramlar.
2: Başaloğlu Sigorta, Ömür Başaloğlu.
1: Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan bayramınız mübarek olsun.
2: Keskin Teknik Servis, Onur Keskin.
1: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bayram bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
2: Taş Makine, Osman Taş.
1: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Bayramı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
2: Öztürk Doğutaş Gayrimenkul Danışmanlığı, Öztürk Doğutaş.
1: Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan bayramınız mübarek olsun.
2: Güngör Ticaret, Ramazan Güngör ve Engin Güngör.
3: Yüce Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Gökmenler Et Pazarı, Alperen Gökmen.
3: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Titiz Halı Yıkama, Şaban Yurduseven.
3: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Yusuf Usta, Yusufcan Altınışık.
3: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Mavi İnşaat Emlak, Salih Yiğit ve Fatih Yiğit.
3: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Usta Traktör Jöhondere Yetkili Servisi, Samet Usta.
3: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Çetinkaya Düğün Salonu, Sefa Bekgöz.
3: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız.
2: Acar Otomotiv, Selim Acar.
3: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk, sevinç ve huzur dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Ova Et Market, Selman Gökmen.
3: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Kof Otomotiv, Ramazan Kof.

deli, insafsız bir arabe. Ne tadım var ne tuzum, moralimse sıfırda. Deli diyorlar deli.

böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah 2. şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube, Pazar Sokak Büyük Otopark karşısı. Eski şube, Hacı Nabi Mahallesi Eski Belediye karşısı. Meşhur İstanbul Sarıyer börekçisi. Lezzetin en çıtır hali. Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim detaylarda gizlidir.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Kurban Bayramı vesilesiyle barışın ve mutluluğun gelmesini ve hayatının pozitiflik ve mutlulukla aydınlanmasını diliyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Lokman Aktar İpek Şifa Evi, Mehmet Gül Bahçe.
3: Kurban Bayramı ile artık bayram coşkusu zamanı. Ailenizle birlikte mutlu ve güzel bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız ve zenginliğiniz daha da fazla olsun. Bayramınız kutlu olsun.
2: Uçar Yapı Şevket Uçar ve Ersoy Uçar.
1: Tüm Müslüman aleminin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, sevgi, anlayış ve barışın devamlı olup hayırlara vesile olması dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Bafra Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Öcal.
3: Kurban Bayramı'nda iyi niyetin, ruhunuzu, kalplerinizi ve haneninizi nazikçe doldurmasına izin verin. Mutlu bayramlar.
2: Arslan Pen, Şükrü Arslan ve Alaaddin Arslan.
1: Tüm insanlar neşe ve mutluluk sularında yüzsün. Bugün sevilme günü, hüzün ve mutsuzlukları bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya kutlayalım. İyi bayramlar.
2: Peraklas Mobilya.
3: Kurban Bayramı'nın sevgiyle gelmesi ve bütün ailenize bolca mutluluk getirmesi dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Fotolens Tayfun Tiryaki.
1: Hayırlı ve bir o kadar da bereketli bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Turgay Usta, Turgay Civelek.
3: Kurban Bayramı'nın toplumumuza sağlık, neşe, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket getirmesi dileğiyle hayırlı bayramlar.
2: Topkaya İnşaat Özgür Topkaya.
1: Hayat nefes aldığımız anlardan ibarettir. Gerçek olan güzellikler paylaşıldıkça anlaşılır. Biz de bu güzel günde birlikte yaşamanın ve paylaşmanın huzuruna kavuşalım. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Kamyon Dürüm Umut Genç.
3: Kardeşlik bağlarının güçlendiği, sevgilerin çoğaldığı, umutlu ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Acar Gübre Yusuf Acar.
1: Dualarınızın kabul, sofralarınızın bereketli olduğu bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Kasapoğlu Musa Kör.
3: Gönüller bir, sofralar bereketli, yüzler mutlu olsun. Kurban Bayramınız neşe içinde kutlu olsun.
2: Turanlar Galeri Remzi Turan.
1: Kurban Bayramı'nda sevdiklerinizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel bayramda hepinize sevgi, saygı ve esenlikler diliyoruz.
2: Eroğlu Ticaret Spot İkinci El Eşya Borsası Savaş Eroğlu.
3: Kurban Bayramı, fedakarlığın, yardımlaşmanın ve sevginin doruğa çıktığı müstesna günlerdir. Bayramınızı içtenlikle kutlarız.
2: Sözen Ambalaj Ersan Sözen.
4: Mübarek Kurban Bayramı sizlere ve ailenize bol mutluluk, bol huzur getirsin. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Avcıoğlu Otomotiv Hüseyin Avcı.

ötelerden. Bir de hasretimin giderken götürecek değilim, sende kalsın. Eğreti zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat, umutlarımı besle. Hasretimle büyü, sil gözyaşını yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak.

0: kitlemize. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş. Varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık. Yüreğini yüreğime ekle. Yüreğini yüreğime ekle. Kanatlansın türküler.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
3: Hasan Usta'nın yeri.

0: Hasan Usta'nın yeri 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 102.5 Burası Radyo Mota. Radyo Mota.
3: Frekansı yakala.
4: Aşka gel.
3: 102.5
5: Aşka gel.
3: Radyo Moda.
6: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
3: Frekansı yakala.
4: Aşka gel.
3: 102.5
5: Aşka gel.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Gülümsemelerin eksik olmadığı, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz neşeli bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Balkaymak Dondurma, Feyzullah Genç.
3: Yüreklerinizin neşeyle dolu olduğu, gönüllerinizi ferahlatacak bir Kurban Bayramı geçirmenizi dileriz.
2: Egeoğlu Pirinç Hüseyin Ege.
1: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği, umut dolu, mutluluk dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Kurtoğlu İttimsa Bayi Servisi Kemal Kurt.
4: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Akkuş Unlu Mamulleri Mesut Akkuş ve Recep Akkuş.
4: Bayramlar, kalplerin birleştiği, sevincin paylaştıkça çoğaldığı, aile olmanın değerinin derinden idrak edildiği en güzel zamanlardır. Ailelerimizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diliyorum. Kurban bayramımız mübarek olsun.
2: Bafra Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Muharrem Uyar.
5: Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Özel Yeşil Bafra Sürücü Kursu.
6: Mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyor. Sevinç ve huzur kaynağı olan bayramımızın birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, kıymetli hemşehrilerimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum.
2: Bafra Anahtar Parti İlçe Başkanı Osman Engiz.
5: Yağmur tanecikleri gibi bereketli olsun sofranız, hırçın denizin dalgaları gibi huzur dolsun hayatınız. Güzel şarkıların melodileri gibi mutluluklar renk katsın hayatınıza, en kötü gününüzde bile umutla bakın dünyaya, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Köprübaşı meşhur köftecisi Hakkı Baskı ve Şakir Baskı.
4: Kurban bayramınız mübarek olsun. Bu mübarek günün birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlendirmesini, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Keskin Sigorta Serdar Keskin.
7: Yüce Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban bayramını kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Çiğ köfteci Ömer Usta, Sinan Ağoğlu.
7: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Altınkaya Yemek, Sezai Şener.
7: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Ümit Reklam, Ümit Çağşur ve Mert Mustafa Çağşur.
7: Bu güzel ayın mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Vinç ve Bafra Konteyner Yılmaz Uyar.
7: Kurban Bayramı'nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Alaçam Tekkeşinler Zahire. Adem Yılmaz ve Taşkın Yılmaz.
7: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Ağoğlu Ticaret Hamza Bayrak.
7: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Sezgin İnşaat Ümit Sezgin.
7: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Özkan Sürücü Kursu.
7: Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Radyo Moda Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demirel.
8: Radyo Moda. Radyo Moda.

Boyası soyulmuş sandalın, ağlar süzülmüş dalga kıyısına, dolunay düşürmüş ışıklarını mehtaba, çözülmüş halatları düşlerin iskelesinden. Bir sigara daha içsem diyorsun, sabah olur mu? Balıkçıların yarısı suda, balıklar derin uykuda, hüzzam bir peşrev çalıyor uzaklarda. Sen masada, önünde yarım bardak bir fırtına. Reis, seni boğuluyorken seviyorum.

0: acese muhtacım öylece. Olmasın ayrılık, olmasın sevgine.
1: Şimdi reklamlar.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
3: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: bayramınız mübarek olsun.
1: Kurban Bayramı vesilesiyle barışın ve mutluluğun gelmesini ve hayatının pozitiflik ve mutlulukla aydınlanmasını diliyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Heyces Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabaş.
3: Kurban Bayramı ile artık bayram coşkusu zamanı. Ailenizle birlikte mutlu ve güzel bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız ve zenginliğiniz daha da fazla olsun. Bayramınız kutlu olsun.
2: Dönerci Hasan Usta'nın yeri Hasan Akdoğan.
1: Tüm Müslüman aleminin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, sevgi, anlayış ve barışın devamlı olup hayırlara vesile olması dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Şenel Yapı Cam Balkon Dünyası Ahmet Şenel.
3: Kurban Bayramı'nda iyi niyetin ruhunuzu, kalplerinizi ve haneninizi nazikçe doldurmasına izin verin. Mutlu bayramlar.
2: Kavak İnşaat Ali Kavak.
1: Tüm insanlar neşe ve mutluluk sularında yüzsün. Bugün sevilme günü, hüzün ve mutsuzlukları bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya kutlayalım. İyi bayramlar.
2: Renk Taş Mermer Alper Anarat.
3: Kurban Bayramı'nın sevgiyle gelmesi ve bütün ailenize bolca mutluluk getirmesi dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Milka Pastanesi.
1: Hayırlı ve bir o kadar da bereketli bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Akman Demir Doğrama Berati Akman.
3: Kurban Bayramı'nın toplumumuza sağlık, neşe, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket getirmesi dileğiyle hayırlı bayramlar.
2: Bafra Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü.
1: Hayat nefes aldığımız anlardan ibarettir. Gerçek olan güzellikler paylaşıldıkça anlaşılır. Biz de bu güzel günde birlikte yaşamanın ve paylaşmanın huzuruna kavuşalım. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Dere Yapı Cem Dere.
3: Kardeşlik bağlarının güçlendiği, sevgilerin çoğaldığı, umutlu ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Yören Pide, Duran Karamuk.
1: Dualarınızın kabul, sofralarınızın bereketli olduğu bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Balcı Gross Market.
3: Gönüller bir, sofralar bereketli, yüzler mutlu olsun. Kurban Bayramınız neşe içinde kutlu olsun.
2: Teknik Beyaz Eşya Servisi Emrah Çil.
1: Kurban Bayramı'nda sevdiklerinizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel bayramda hepinize sevgi, saygı ve esenlikler diliyoruz.
2: Uzman Besi Çiftliği Emrah Durmuş.
3: Kurban Bayramı, fedakarlığın, yardımlaşmanın ve sevginin doruğa çıktığı müstesna günlerdir. Bayramınızı içtenlikle kutlarız.
2: Kaya Otolastik Erkan Kaya.
1: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
2: Aksu Tarım Erol Aksu.
3: Gülümsemelerin eksik olmadığı, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz neşeli bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Oto Önal Ford Transit Özel Bakım Servisi Erhan Önal ve Ahmet Önal.
1: Yüreklerinizin neşeyle dolu olduğu, gönüllerinizi ferahlatacak bir Kurban Bayramı geçirmenizi dileriz.
2: Bafra Davet ve Toplantı Merkezi.
3: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği, umut dolu, mutluluk dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: İstanbul Sarıyer Börekçisi Mehmet Yüzücü.
4: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Karaca Medya, Turgay Karaca.
5: Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Öztürk Oto Anahtar, Hasan Öztürk.
6: Radyo Mota.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Otolastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar mevki, Eski Stat karşısı Bafra. Kaya Otolastik, güvenli sürüşün adresi.
2: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda 102.5. 102.5.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Yağmur tanecikleri gibi bereketli olsun sofranız, hırçın denizin dalgaları gibi huzur dolsun hayatınız. Güzel şarkıların melodileri gibi mutluluklar renk katsın hayatınıza, en kötü gününüzde bile umutla bakın dünyaya, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Efrah Gıda, Hasan Yıldız.
3: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Bu mübarek günün birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlendirmesini, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Azat Pirinç Fabrikası, Haydar Demir ve Serdar Demir.
4: Yüce Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Bafra Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Hurşit Tulum.
4: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Ova Emlak İnşaat, Hüseyin Torun ve Fatma Torun.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Daikin Yetkili Servisi Yetkili Bayi Ahmet Çelebi ve Ekrem Akça.
4: Bu güzel ayın mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bayramınızı kutlarız.
2: Alaçam Dönerci Ali Usta, Ali Özkan Bedir.
4: Kurban Bayramı'nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Bafra Yanmar Solis Yetkili Bayi Arıcı Otomotiv, İsmail Arıcı ve Hüseyin Arıcı.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Bafra Ziraat Oda Başkanı Osman Tosuner.
4: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Taşan Kepçe, İzzet Cephe.
4: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Bafra Egemzade İnşaat Emlak, Ferdi Sevinç.
4: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız.
2: Semt Süpermarket, Mahmut Tüysüz.
4: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk, sevinç ve huzur dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Ceylan Mobilya, Mecit Ceylan.
4: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Asel Mobilya, Zafer Şahin.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Tursunlar Tarım, Mehmet Dursun.
4: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Genç Çakır.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Osmanlı Motors, Mevlüt Şaşkan ve Ahmet Şaşkan.
4: Mübarek Kurban Bayramınızı sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi diliyoruz. Hayırlı bayramlar.
2: Yelken Restoran, Muhammer Kara.
4: Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi diliyoruz. Hayırlı bayramlar.
2: İki Yıldız Ambalaj Temizlik Ürünleri, Muharrem Akdoğan.
5: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
2: Arslan Kardeşler Biçer Döver Bakım ve Onarım Servisi, Murat Arslan ve Yusuf Arslan.
5: Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik ederiz.
2: Özen Soğutma, İbrahim Yılmaz.
0: 102.5 Burası Radyo Mota. Radyo Mota.

0: Benlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Bozkurt Isı Yapı Dekorasyon Doğalgaz, Musa Bozkurt.
0: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
1: Aslantaş Sigorta, Muzaffer Aslantaş.
0: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
1: Niyapı, Nihat Ayfer.
0: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
1: Reis Metal, Oktay Gök.
0: Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
1: Eylül Oto Yıkama, Oktay Yılmaz.
0: Mübarek bayramınız tüm İslam alemine kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. İyi bayramlar.
1: Mert Otogaz, Salim Nar ve Ömer Nar.
0: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu bayramın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. İyi bayramlar.
1: Başaloğlu Sigorta, Ömür Başaloğlu.
0: Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan bayramınız mübarek olsun.
1: Keskin Teknik Servis, Onur Keskin.
0: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bayram bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
1: Taş Makine, Osman Taş.
0: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Bayramı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
1: Öztürk Doğutaş Gayrimenkul Danışmanlığı, Öztürk Doğutaş.
0: Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan bayramınız mübarek olsun.
1: Güngör Ticaret, Ramazan Güngör ve Engin Güngör.
2: Yüce Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
1: Gökmenler Et Pazarı, Alperen Gökmen.
2: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
1: Titiz Halı Yıkama, Şaban Yurduseven.
2: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
1: Yusuf Usta, Yusufcan Altınışık.
2: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
1: Mavi İnşaat Emlak, Salih Yiğit ve Fatih Yiğit.
2: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
1: Usta Traktör Jöhondere Yetkili Servisi, Samet Usta.
2: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
1: Çetinkaya Düğün Salonu, Sefa Bekgöz.
2: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız.
1: Acar Otomotiv, Selim Acar.
2: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk, sevinç ve huzur dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
1: Ova Et Market, Selman Gökmen.
2: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
1: Kof Otomotiv, Ramazan Kof.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19. 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Kurban Bayramı vesilesiyle barışın ve mutluluğun gelmesini ve hayatının pozitiflik ve mutlulukla aydınlanmasını diliyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Lokman Aktar İpek Şifa Evi, Mehmet Gül Bahçe.
3: Kurban Bayramı ile artık bayram coşkusu zamanı. Ailenizle birlikte mutlu ve güzel bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız ve zenginliğiniz daha da fazla olsun. Bayramınız kutlu olsun.
2: Uçar Yapı Şevket Uçar ve Ersoy Uçar.
1: Tüm Müslüman aleminin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, sevgi, anlayış ve barışın devamlı olup hayırlara vesile olması dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Bafra Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Öcal.
3: Kurban Bayramı'nda iyi niyetin, ruhunuzu, kalplerinizi ve haneninizi nazikçe doldurmasına izin verin. Mutlu bayramlar.
2: Arslan Pen, Şükrü Arslan ve Alaaddin Arslan.
1: Tüm insanlar neşe ve mutluluk sularında yüzsün. Bugün sevilme günü, hüzün ve mutsuzlukları bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya kutlayalım. İyi bayramlar.
2: Peraklas Mobilya.
3: Kurban Bayramı'nın sevgiyle gelmesi ve bütün ailenize bolca mutluluk getirmesi dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Fotolens Tayfun Tiryaki.
1: Hayırlı ve bir o kadar da bereketli bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Turgay Usta, Turgay Civelek.
3: Kurban Bayramı'nın toplumumuza sağlık, neşe, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket getirmesi dileğiyle hayırlı bayramlar.
2: Topkaya İnşaat Özgür Topkaya.
1: Hayat nefes aldığımız anlardan ibarettir. Gerçek olan güzellikler paylaşıldıkça anlaşılır. Biz de bu güzel günde birlikte yaşamanın ve paylaşmanın huzuruna kavuşalım. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Kamyon Dürüm Umut Genç.
3: Kardeşlik bağlarının güçlendiği, sevgilerin çoğaldığı, umutlu ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Acar Gübre Yusuf Acar.
1: Dualarınızın kabul, sofralarınızın bereketli olduğu bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Kasapoğlu Musa Kör.
3: Gönüller bir, sofralar bereketli, yüzler mutlu olsun. Kurban Bayramınız neşe içinde kutlu olsun.
2: Turanlar Galeri Remzi Turan.
1: Kurban Bayramı'nda sevdiklerinizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel bayramda hepinize sevgi, saygı ve esenlikler diliyoruz.
2: Eroğlu Ticaret Spot İkinci El Eşya Borsası Savaş Eroğlu.
3: Kurban Bayramı, fedakarlığın, yardımlaşmanın ve sevginin doruğa çıktığı müstesna günlerdir. Bayramınızı içtenlikle kutlarız.
2: Sözen Ambalaj Ersan Sözen.
4: Mübarek Kurban Bayramı sizlere ve ailenize bol mutluluk, bol huzur getirsin. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Avcıoğlu Otomotiv, Hüseyin Avcı.

0: bitti reklamlar.
1: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 69 29 0543 836 69 29 adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
2: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya, badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
3: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: bayramınız mübarek olsun.
1: Gülümsemelerin eksik olmadığı, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz neşeli bir kurban bayramı dileriz.
2: Balkaymak dondurma, Feyzullah Genç.
1: Yüreklerinizin neşeyle dolu olduğu, gönüllerinizi ferahlatacak bir kurban bayramı geçirmenizi dileriz.
2: Egeoğlu Pirinç Hüseyin Ege.
1: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği, umut dolu, mutluluk dolu bir kurban bayramı dileriz.
2: Kurtoğlu İttim Sabahi Servisi Kemal Kurt.
3: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Akkuş Unlu Mamulleri Mesut Akkuş ve Recep Akkuş.
3: Bayramlar, kalplerin birleştiği, sevincin paylaştıkça çoğaldığı, aile olmanın değerinin derinden idrak edildiği en güzel zamanlardır. Ailelerimizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diliyorum. Kurban bayramımız mübarek olsun.
2: Bafra Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Muharrem Uyar.
4: Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Özel Yeşil Bafra Sürücü Kursu.
5: Mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyor. Sevinç ve huzur kaynağı olan bayramımızın birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, kıymetli hemşehrilerimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum.
2: Bafra Anahtar Parti İlçe Başkanı Osman Engiz.
4: Yağmur tanecikleri gibi bereketli olsun sofranız, hırçın denizin dalgaları gibi huzur dolsun hayatınız. Güzel şarkıların melodileri gibi mutluluklar renk katsın hayatınıza, en kötü gününüzde bile umutla bakın dünyaya, kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Köprübaşı meşhur köftecisi Hakkı Baskı ve Şakir Baskı.
3: Kurban bayramınız mübarek olsun. Bu mübarek günün birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlendirmesini, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Keskin Sigorta Serdar Keskin.
6: Yüce Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek kurban bayramını kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Çiğ köfteci Ömer Usta, Sinan Ağoğlu.
6: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Altınkaya Yemek, Sezai Şener.
6: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek kurban bayramınızı kutlarız.
2: Ümit Reklam, Ümit Çağşur ve Mert Mustafa Çağşur.
6: Bu güzel ayın mübarek kurban bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Vinç ve Bafra Konteyner Yılmaz Uyar.
6: Kurban Bayramı'nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Alaçam Tekkeşinler Zahire. Adem Yılmaz ve Taşkın Yılmaz.
6: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Ağoğlu Ticaret Hamza Bayrak.
6: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Sezgin İnşaat Ümit Sezgin.
6: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Özkan Sürücü Kursu.
6: Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Radyo Moda Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demirel.

İkimiz de acemi birer aşıktık o zamanlar. Sen yollarda eski bir aşka ağlıyordun. Bense kendimi usta sanıyordum bu işlerde. Ve yağmur gibi akıp giden yıllardan geriye ne kaldığını bilmiyordum. Seni tanıyana kadar. Ama farkındaydım yine de. Ne zaman seninle olsam tanıdık bir kuş çıvıltısıyla uyanırdım her sabah. Şimdi ise kırılgan mektuplar yazıyorum. Hangi adrese göndereceğimi bile bilmeden. Malumun olsun, ben sende ülkemi sevdim. Hüzün dolu yağmurlarla taşan boynu bükük nehirleri. Ben sende yolları sevdim. Dallarına hiçbir kuşun konmaya bile yanaşmadığı ağaçlarla kaplı yolları. İkimiz de acemi birer aşıktık aslında. Ve çoğu defa ne yapacağımızı bilmeden serseri dolaşırdık sokaklarda.

yarım kalmış aşkımın son noktası. Unutma ki çekilen her acının sonunda bir mutluluk vardır. Seni unuttuğumu sandım belki de. İnan ki, inan ki sevdiğim, unutmadım, unutmadım, unutmadım seni.

Tamam, seni terk ediyorum. Bütün alışkanlıklardan öteye. Vakit tamam, seni terk ediyorum.

Ellerim kurtulacak ellerinden, bir kuru dal ağaçtan kopar gibi.

Vakit tamam, seni terk ediyorum. Bu incecik bir veda havasıdır. Vakit tamam, seni terk ediyorum.

hoşça kal iki gözüm, hoşça kal, hoşça kal canımın içi, hoşça kal. Sen bir suydun, sen bir ilaçtın, hoşça kal.